olmuyor, olmuyor. Farkına varamadım.

0: Reklam tanıtır. Buse Home'dan dev kampanya.
1: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
0: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
1: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus.

0: 326 90 12 624 34 34.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat

0: Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
2: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
2: 0533 974 4590.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
2: Radyonun sosyal medya hesaplarının üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
10: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam kazandırır.
1: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
2: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirim.

0: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
1: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
0: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231 39 56.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2026 yılı Temmuz ayı olan toplantısının ikinci birleşimi Mersin Büyükşehir Belediye Meclis 1. Başkan Vekili Ali Uyan Başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis toplantısında komisyonlara havale edilen 12, birimlerden gelen 2 ve gündem dışı 1 olmak üzere toplam 15 madde görüşüldü. Başkan Vahap Seçer, Anamur Belediyesi tarafından Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin de katkılarıyla düzenlenen 18. Uluslararası Kültür ve Muz Festivali'nin açılış programına katıldı. Yerel yönetimlerin görevlerinden birisinin de üreticilerin yanında olmak ve Türkiye ekonomisine katkı sunacak değerler üretmesini sağlamak olduğunu söyleyen Başkan Seçer, kadınlar başta olmak üzere kooperatifler, birlikler gibi yapıların desteklenmesinde çok daha gönüllü, çok daha arzulu hareket ettiğimizi söyleyebilirim diye konuştu. Anamur'un 56 mahallesinin 39'unun kırsal mahalle olduğunu kaydeden Başkan Seçer, kırsalda yaşayan insanların belediyeden öncelikle yol ve su talep ettiğini belirterek, Anamur'un merkezinde ve programımız kapsamında olan yol çalışmalarını Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Anamur Belediyesi işbirliğinde yapacağız. Daha etkin ve sürdürülebilir hizmet sunabilmek için çalışıyoruz ifadelerini kullandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Müftü Deresi Yaşam Vadisi projesinin birinci etap çalışmalarını başlattı. Toplam 1.539.000 metrekareyi kapsayacak olan proje, oyun parkları, yürüyüş yolları, spor alanları, seyir terasları, yeşil alanlar ile sosyal ve kültürel tesisleri kapsayan geniş bir planlama çerçevesinde hayata geçirilecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Mersin'den Kadın Kooperatifi işbirliğinde yürütülen Evimiz Atölye projesi bünyesinde bu kez mum yapım atölyesi düzenlendi. Trafik Park'ta gerçekleştirilen atölyede kadınlar hem yeni bir üretim alanı keşfetti hem de ekonomik kazanca dönüşebilecek bir meslek öğrendi. Mersin'den Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Meral Seçer'in de katıldığı atölyede 46 kadın mum üretiminin tüm aşamalarını uygulamalı olarak öğrenme fırsatı buldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi koordinesinde her yıl düzenlenen 30 Ağustos Zafer Kupası geleneksel Fındık Pınarı futbol turnuvası başladı. Turnuvanın ilk maçında Menteş Spor Kuzucu Spor'u 4-2 mağlup etti. Günün diğer karşılaşmalarında ise Çiftlik Spor Bozön Spor'u 2-1, Akarca Spor'da Değirmençay Spor'u 1-0'lık skorla geçti. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtı.
2: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
3: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak üreten, ihracat yapan, istihdam sağlayan firmalarımızla gurur duyuyoruz. ISO 500, ISO 2500 ve TİM 1000 listelerinde yer alarak kentimizin gücünü Türkiye ve dünyaya gösteren tüm Mersin firmalarımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası.
4: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
5: Buse.com'dan dev kampanya.
6: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
5: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
6: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
7: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
6: Burada her şey istediğiniz gibi.
5: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
6: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
7: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
6: İçeceğini al, Hanre.

0: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
2: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
3: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
4: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0-324-357-30-30. Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
5: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533-155-3350.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
8: Haberler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Erdoğan, Türkiye'nin garantör ülke olarak Kıbrıs Türk halkını mücadelesinde yalnız bırakmayacağını söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yeni nesil suç örgütlerine yönelik soruşturması kapsamında aralarında kamu görevlileri, polisler ve avukatların da bulunduğu 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini söyledi. Operasyonlar 12 ilde eş zamanlı olarak düzenlendi. Ahbap Derneği'ne yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen Oğuzhan Uğur hakkında bilirkişi raporu hazırlandı. Raporda Oğuzhan Uğur, Tuğrul Uğur ve bağlantılı kişilerle Ahbap Derneği ve Yeliz Kaya arasında iki ayrı dolaylı mali bağlantı hattı tespit edildiği kaydedildi. İçişleri Bakanlığı 39 ilde son 2 haftada polis ekiplerince icra edilen nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi operasyonlarında 669 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Şüphelilerin 361'i tutuklandı, 191'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. İzmit Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenlendi. Polis ekipleri belediye binasında arama yaptı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet evlerinden gözaltına alındı. Ekiplerin ayrıca Başkan Hürriyet'in evinde de arama yaptığı bildirildi. Edirne'de İpsala gümrük kapısında görev yapan 20 gümrük memuruna yönelik düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alındı. KOM ekiplerinin soruşturma kapsamında yaptığı eş zamanlı baskınlarda adreslerde arama yapılarak dijital materyallere el konuldu. Mersin'de Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Törene Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özkan, İl Protokolü Gaziler ve Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Törende konuşan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Mersin Başkonsolosu Erek Çağatay, 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı'nın gerçekleştirildiği, Kıbrıs Türk halkının özgürlüğüne kavuştuğu ve varoluş mücadelemizin dönüm noktasıdır dedi. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Köy Bizim Şenlik Bizim etkinlikleri Dalakderesi Mahallesi'nde başladı. Etkinliklerde çocuklar yüz boyama, yetenek atölyeleri, geleneksel çocuk oyunları, dans gösterileri ve çeşitli sahne etkinlikleriyle eğlenceli bir gün geçirdi. Büyükşehir Belediyesi çocuk kampüsleri de akıl ve zeka oyunları atölyesiyle şenliklerde yer aldı. Meteoroloji yetkilileri Mersin'de etkisini artıracak aşırı sıcak hava dalgasına karşı vatandaşları uyardı. Hafta boyunca hava sıcaklıklarının nemle birlikte 40 ila 45 derece arasında seyretmesinin beklendiği ifade edildi. Yetkililer özellikle günün en sıcak saatlerinde zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmamasını istedi. Mersinli yüzücü Kuzey Set Slovenya'da düzenlenen Central European Countries Junior Multinational Swimming Meet organizasyonunda büyük bir başarıya imza attı. Milli yüzücü 200 metre kurbağalama yarışını 2.18.26'lık derecesiyle kazanarak şampiyon olurken 15 yaş Türkiye rekorunu da kırdı. Mersinli para tenisçi Ahmet Kaplan, İsviçre'de düzenlenen Swiss Açık turnuvasında kariyerindeki 14. tekler şampiyonluğunu elde etti. Kaplan finalde rakibini 6-1 ve 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup etti ve turnuvayı set vermeden şampiyon olarak tamamladı.
9: Haberler.
8: WhatsApp ihbar hattımız 0500

Günaydın sevgili izleyicilerimiz, sevgili dinleyicilerimiz ve sevgili takipçilerimiz. Bugün 21 Temmuz Salı ve yeniden sizlerle birlikteyiz. Yeni gün herkese hayırlar, mutluluklar, bol kazançlar getirsin temennisiyle. Bugün de manşet programıyla karşınızdayız ve bugün de yine gündeme dair bilgileri aktaracağız sizlere. Bizleri İçel TV, San TV ortak canlı yayından izliyorsunuz. İçel TV ve San TV ait sosyal medyalarda sizlerle birlikteyiz ve San FM radyomuz vasıtasıyla da radyolarınızdayız. Radyo dinleyicilerimize de buradan kucak dolusu selam ve sevgilerimizi iletiyoruz. Seyir halinde bizleri dinliyorsanız hayırlı yolculuklar diliyoruz. İş yerinde veya evlerinizde bizleri dinliyorsanız da kolaylıklar diliyoruz. Esnaflarımıza bol kazanç temenni ediyoruz. Bugün biliyorsunuz uyarılar vardı. Salı, çarşamba ve perşembe günlerinin çok sıcak olacağıyla ilgili meteorolojik uyarılar yapıldı. Bu konuda lütfen biraz daha dikkatli olmakta fayda var. Özellikle kronik hastalığı olanlar, yaşlılarımız. Özellikle saat 12 ve sonrasında mümkün mertebe çok acil değilse, çok ihtiyaç yoksa dışarı çıkmamaları, birkaç gün böyle evde dinlenmeleri ve bol sıvı tüketmeleri öneriliyor uzmanlar tarafından. Lütfen bu konulara da riayet etmelerini istiyoruz. Çünkü olacak aslında olduğu gibi bu konuda da lütfen biraz daha dikkat edelim. Çocuklarımızı lütfen bu konuda biraz daha koruyalım. Yani özellikle öğle saatlerinde dışarıya çıkmamaları konusunda onları da tembihleyelim. Lütfen onlara da dikkat edelim. Ve serinlemek amacıyla işte göletlere, kanallara girmeye çalışan veya işte yasak olan, yüzülmemesi gereken alanlarda yüzmeye çalışan tüm vatandaşlarımıza da uyarıda bulunalım. Lütfen bunu yapmayın. Suyla şaka olmaz. Suda hani ben çok iyi bir yüzücüyüm demek doğru bir yaklaşım değil. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Şimdi siz çok iyi bir şoförsünüz. Çok iyi araç kullanırsınız. Çok dikkatlisinizdir. Ama karşı tarafın bir hatası sizi maalesef ya hayattan koparır ya da büyük sonuçları geri dönülmeyen durumlarla karşı karşıya bırakabilir. Bu nedenle hani çok iyi şoförüm, çok usta şoförüm demek yeterli olmuyor. İşte denizde de öyle. Çok iyi yüzücüyüm, yüzmeyi çok iyi biliyorum. İşte kursunu aldım, kursuna gittim demek de yeterli değil. Çünkü denizde veya suda şaka olmaz sözü öylesine söylenmiş bir söz değil. Bu konuda lütfen biraz daha dikkatli olalım. Özellikle çocuklarımızın hani girilmemesi gereken alanlarda, işte kanallarda, göletlerde ve kayalık bölgelerde. Bir de hani şu balıklama, atlama diye tabir edilen durumlar var. İlla bir yüksek bir alandan atlamak lazım. Dibini görmediğiniz, dibini bilmediğiniz yerlerden de lütfen atlamayın. Bu konuda biliyorsunuz çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Çok büyük can kayıpları oluyor. Felç durumları oluyor. Boyun kırıklıkları nedeniyle işte gerçekten olumsuz durumla karşı karşıya kalınıyor. Bu konuda da lütfen dikkatli olalım. Ya ben her zaman temkinli olunması taraftarıyım. Denizde de, havuzda da mutlaka temkinli olmak lazım. İşte bu balıklama, atlamalar bazen kayalık alanlarda oluyor. Dibini kestiremediğiniz, mesafesini kestiremediğiniz alanlarda lütfen hatta kimleri daha yükseklere çıkıyor, daha yükseklerden atlıyor. Hani buna gerek var mı? Aslında gerek yok. Çok da hani ihtiyaç mı? Çok da ihtiyaç değil. Ya hayat o kadar ince bir çizgide ki, yani bir anda yapılabilecek bir hata, küçücük bir hata hayatınıza mal olabilecek bir geri dönüşü olmayan bir sonuçla karşı karşıya kalınabiliyor. Hani bazen böyle trafikte de kavgalar olur ya, tartışmalar oluyor. Bir anlık öfke bir bakıyorsunuz, bir ölümle. Bir anlık bir öfke. Belki de hani sinirlenilmeyecek, kavga edilmeyecek. Ya bunun için mi birbirinizi öldürdünüz denilecek bir konudan. İşte maalesef bir anlık öfkeyle bir hayat son bulabiliyor. İşte denizde de böyle. Sularda da böyle. Ya bir anlık bir gaflet, bir anlık bir düşüncesizlik diyeceğim ben ona. Düşüncesizlik maalesef hayatı kaybetmenize sebep olabilir. Hayat yaşamaya değer, hayat güzelliklerle dolu.

evet bir takım sorunlar, sıkıntılar yaşıyoruz ama inanın ki nefes almak yine güzel. Bu nedenle sıcak havanın olumsuz etkilerine karşı alacağımız bir dizi tedbirler olacaktır. Bu tedbirleri mutlak surette elden bırakmamamız lazım diye bir kere daha hatırlatalım. Bir de şey var, hani belediyelerin özellikle parklarda havuzlar yapıyorlar. Yani süs havuzları, işte görsellik açısından, güzellik açısından havuzlar yapıyorlar. İşte içerisinde bazen ışıklandırma sistemleri oluyor. Ve bazen görüyorum Atatürk Parkı içerisinde mesela orada süs havuzları var. Orada yüzen çocukları görüyorum ben. Tehlikeli mi? Tehlikeli. Yani bir de ben şeyi anlamıyorum. Mesela havuzlarda o var, o sistem var. Işıklandırma sistemi. Ya düşünsenize, elektrik ve su aslında birbirinden çok uzak ve birbirleriyle temasın olmaması gereken iki farklı bir durum. Yani su ve elektrik. Yani gerek var mı? Hani bunu farklı bir sistemle yapamaz mıyız? Çünkü biliyorsunuz bu konuda da ölümler meydana geliyor, kazalar meydana geliyor. Elektrik çarpmaları sonucu kaçak elektrik olabiliyor içinde. Bir yerden kaçırabiliyor. İşte o anda hayatınız pamuk ipliğine bağlı. Ben bazen böyle havuzları gördüğümde ilk aklıma o geliyor. Şöyle yukarıdan baktığınızda işte ışıklandırma lambalarını görüyorsunuz orada. Diyorsun ki ya diyorsun tamam şu an kapalı. Evet ama şu an elektrik kapalı ama hani ne kadar sağlıklı onu düşünemiyoruz. Bu nedenle biraz daha dikkatli olmakta fayda var. Yani ne yaparız, yapmamız gerekiyor mu veya bunun farklı bir sistemi yok mudur? Gerçi her türlü mutlaka tedbir alınıyordur. Hani izolasyonu mutlaka yapılıyordur ama biliyorsunuz yine bir belediye başkanı hayatını böyle kaybetmişti. Bu nedenle hani bu konu biraz tartışmaya açık bir konu ve üzerinde durulması gereken bir konu, önemli bir konu. Ve o havuzların, özellikle sitelerdeki havuzların hijyen konusu aslında çok önemli. Zaten son zamanlarda özellikle hastanelerde bir takım enfeksiyonlar söz konusu. Bu enfeksiyonların işte mikroptan kaynaklı olduğu ilk sorulan soru, denize mi gittiniz, havuzda mı yüzdünüz diye soruluyor hastanede yetkililer tarafından, doktorlar tarafından. Özellikle çocuklarda bu çok yaygın bir ishal durumu söz konusu oluyormuş. Yani maalesef insanoğlunun olduğu her yerde kirlilik vardır. Ama öte yandan hayvanların olduğu yerlere bakın, öyle bir kirliliği göremezsiniz. Doğaya hayvanlar daha fazla sahip çıkıyor. Biz maalesef insanoğlu doğayı katlediyoruz. Yeşil alanları katlediyoruz, işte denizlerimizi katlediyoruz. Denizlerimizde böyle, ben bazen bakıyorum plajlara gidiyoruz arada. Bakıyorum böyle etrafa, tamam orada görevliler var ama ya bu bir kişilik meselesi diye düşünüyorum ben. Yani tamam orada bir görevli var, evet vazifesi orayı temiz tutmak ama ya senin gelişi güzel attığın hani o çöpü de toplamamalı o insan ya. Yani insanda biraz daha bir sorumluluk duygusu olması lazım. Ya yani orada çöp konteyneri vardır, çöpü atacaksındır. Farklı bir depolama alanı vardır, oraya koyacaksın. Yani bunu gelişigüzel atmanın manası ve mantığı yoktur. Denizlerin içinde poşetler mi dersiniz, çocuk bezleri mi dersiniz? Ya nereye kadar, nasıl olacak bu işler? Gerçekten anlamakta zorlanıyoruz. Lütfen bu konuda da özellikle çevreye çok duyarlı olun. Çünkü eğer biz çevreye bu kadar haince davranırsak, doğanın ve çevrenin bir gün gelip bizden ölç almaya kalktığını şöyle bir hayal edin. O zaman işler çok kötü olacak, çok değişecek diye düşünüyorum. Lütfen bu konuda da gerekli hassasiyeti gösterelim. Havalar ısındıkça ısınıyor. Özellikle ormanlık alanlara seyir halindeyken içmeseniz daha iyi. Sağlığa zararlı biliyorsunuz sigara. İzmaritlerinizi lütfen gelişigüzel atmayınız. Ve ormanlık alanların içerisinde zaten o zihniyeti de anlamış değilim. Bir içecek içiyorlar, şişeli bir içecek içiyorlar. Şişesini ormanın içine böyle

fırlatıp kırmak onları mutlu ediyor akılları sıra. Yani nasıl bir mutluluktur? Bundan nasıl bir mutluluk duyar insan? Bir şeyi parçalayarak bir şeyi zarar vermesini sağlayacak.

0: hassasiyeti gösterelim istiyoruz inşallah. Hepimiz bu konuda biraz daha duyarlı olup doğaya sahip çıkarız ki doğa da bize sahip çıksın. Dikkat edin neyi konuşuyorduk özellikle yazın, geçtiğimiz yaz kışın işte yağmurlar yoktu. Yağmurlar olmayınca böyle dünya genelinde yer analizleri yapıldı. Bir harita çıkarıldı. Bu haritada işte yeraltı su rezervlerinin ne kadar olduğuyla ilgili bilgiler aktarıldı. Türkiye'de birçok nokta kuraklık noktasındaydı biliyorsunuz. Yeraltı su kaynakları maalesef tükenmiş. Bu konuda susuzluk kapıda diye alarm zilleri çalmıştı. Sonra çok şükür ki Amerika'nın İran'la ve İsrail'le bir savaş durumu haline düşmesi bazı noktalarda artık bir baktık ki yağmurlar oluşmaya başladı. Kendiliğinden yağışlar gelmeye başladı ve çok iyi yağışlar aldık biliyorsunuz kışın.
1: Tekin Narşap'la manşet reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam kazandırır.
3: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
4: Anladım. Arkadaşlar klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
5: Samsung bölge satış birincisi mavi beyaz eşyadan çifte fırsat. Hem indirim

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
3: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
4: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
4: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
4: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar,

0: robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Tekin Naşap'la manşet devam ediyor.
3: Cevaplar gelecek mi? Evet, mesaj gelmiş. Çok sıcak var, çok diyor Selver Bilir. Evet. Nerede yaşıyorsunuz? Hangi kenttesiniz? Mersin'de misiniz? Diğer kentlerde de, diğer illerimizde de hava sıcaklıkları çok fazla. Özellikle Doğu Güneydoğu Anadolu bölgesinde daha da fazla etkisini hissettirecek sevgili izleyicilerimiz, ama Mersin'de bu sıcaklardan nasibini alacak. Lütfen bu konuda çok dikkat edelim. Şimdi tabii doğal olarak herkes klimalara veya işte soğutucu sistemlere başvuruyor. Ya yani sıcaklardan korunmak adına. Hani aslında bir uzman bu konuda bize bir görüş bildirirse, bir yardımcı olursa, hani çok fazla klima çalıştırmak da doğru mudur? Ya düşünsenize, sabahtan akşama, akşamdan sabaha kadar çalışan klimalar var. Kimi zaman evlerde, kimi zaman iş yerlerinde. Aralıksız çalışanlar var. Bu bir zarar mıdır? Yani hani fatura boyutunu geçtim. O bir zarar zaten. Ama sağlık açısından zararlı mı? Ki havayı kuruttuğu yönünde bilgilere sahibiz. Ama bu konuda uzman düşüncesini de, fikirlerini de öğrenmek istiyoruz. Bizi izleyen, dinleyen varsa bu konuda uzman, bu konuyla ilgili bizleri aydınlatırlarsa, çünkü herkes ne yapıyor? Bu sıcaklardan bunalıyor. Bunalan insanlar ya klimasını çalıştırıyor ya soğutucu sistemlerine başvuruyor ve evin içerisinde bir döngü oluşuyor. Pencereler kapalı olduğu için havalandırmak gerekiyor mu? Hangi aralıklarla havalandırmak gerekiyor? İşte klimaların nem azaltma tuşu var. Onu kullanmalı mıyız? Kimi uzmanlar onu kullanın diyor. Hani damla işareti var ya. Onu kullanın diyor. Çünkü klima arada bir duracaktır. İşte içerideki nem oranı azalacaktır diyor. Böylelikle nemi dengelemeye çalışıyor. Aslında fazla nemi almaya çalışıyor o sistem, o mod. O mod hep çalışır vaziyette mi olmalı? Yoksa belli bir süre sonra normal moda mı geçmeli? Normal moda geçtikten sonra o da havalandırılmalı mı? Havalandırılmamalı mı? Bu konuda da bilgilendirme yapılırsa bizlere en azından birbirimize yardımcı olmak hasebiyle bu konuda da bir adım atmış oluruz diye düşünüyorum. Ama sanki havalandırmak daha mantıklı bir çözüm sistemi olarak karşımıza çıkıyor. Faturalar tabii ki şişmeye başlıyor. Kışın ısınmak için, yazında serinlemek adına klimalar çalışıyor. Bu konuda özellikle doğalgaz kullananlar bu konuda yani nasıl fayda sağlıyorlar veya fayda sağlamıyorlar mı, memnunlar mı, bu konularda konuşalım istiyorum program saatimiz boyunca sevgili izleyicilerimiz. Borçlu musunuz, ne kadar borcunuz var diye soruyoruz program saati boyunca. Facebook yayınımızın altına yorumlarınızı bekliyoruz efendim. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Söylemek isterseniz tabii ki kimisi de, kim vatandaş da özelini çok da ortaya saçmak istemiyor. Yani konuşmak istemiyor. Bu konuya da saygı duyuyoruz. Evet, tarlada çalışan vatandaşlarımız var. Bakın bu konuda ölümler de meydana geliyor. Yani zaman zaman haber bültenlerine yansımıyor ama etrafımızda duyuyoruz bu tarz haberleri. Özellikle seralarda çalışanlar. Bakın, seranın içine zaten girdiğimizde sağlıklı bir birey olarak, hani ne diyeyim, genç bir birey dahi girse bu sıcaklarda, o seranın içine girdiğinde gerçekten müthiş bir bunaltıcı havayla karşı karşıya kalıyor. Ama o seranın içerisinde günlük çalışan insanlarımız da var.

yemeyiciler var. Onlar özellikle bu süreçte, bu sıcak havalarda, gündüz vakitlerinde çalışma sistemleri değişebilir mi? Akşam saatlerine çevrilebilir mi? Veya işte ne bileyim, oluyor mu onu da bilmiyorum ama hani orayı da serinletmek amacıyla bir sistem kurulabilir mi? Çünkü seralar gerçekten çok büyük sonucu kötü olan durumlara kadar gidebiliyor ki bir vatandaşımız böyle hayatını kaybetti. Seranın içerisinde çalışması. Evet, belki altta yatan sebepler başka da vardı ama o sıcak hava ve seranın içindeki o sıcaklık o hastalığı da tetiklemiş olabilir ve bu yüzden hayatını da kaybetmiş olabilir ama bize şunu gösteriyor ki seralarda çalışan işçilerimiz, yevmiyecilerimize de Allah kolaylıklar versin. Bu konuda onların başındaki şahısların, kişilerin, kurumların mutlak suretle onların bu konudan etkilenmemesi için bir şeylerin üretilmesi gerektiğine inanıyorum. İşte hayat böyle bir şey sevgili izleyicilerimiz. Kimileri işte görüyorsunuz, ekranlarda görüyorsunuz. İnsanlar üzerinden, insanları kandırarak, insanları dolandırarak, bütün hayalleriyle oynayarak paraları alıyor, cukka ediyor ve keyfince bir hayat, bir saltanat yaşıyor. Ama birileri de sabahtan akşama kadar seraların içinde, işte tarlalarda, bu sıcağın altında, kimi zaman bir inşaatın tepesinde ekmeğini kazanmaya çalışıyor, geçimini sağlamaya çalışıyor. İşte hayat böyle, adil değil hayat. Hayat zaten adil değil. Hayat zaten adil değilken birbirimize yaklaşımlarımız da çok adil olmuyor işin açıkçası. Çünkü herkes sadece kendi cephesinden baktığı için, herkes kendi kesesine baktığı için ve kendi keyfinin rahatlığına baktığı için yanımızdakinin bundan faydalanmasını, istifade etmesini çok istemiyoruz. Bu konuda da biraz daha özverili olmamız gerekiyor diye düşünüyorum. İşte ekmek parası maalesef zor kazanılıyor. Özellikle Z kuşağı genç arkadaşlarımıza hani bazen sorgulamıyorsunuz ya, bazen böyle ekmek elden su gölden yaşıyorsunuz ya, nasıl olsa arkamda annem babam var diye düşünüyorsunuz ya, işte hayat böyle değil işte. Şöyle şu telefonlardan, bilgisayardan, internetten kafanızı kaldırıp etrafınıza bakarsanız aslında hayatın çok acımasız ve çok da böyle adil olmadığını göreceksiniz. Ve bunun için mutlak surette bir mücadele etmeniz gerektiğini ve bu mücadeleyi ya akıllı bir şekilde sürdürmek veya gelişine bırakmak size zaman kaybı yaratacağından bir tercih yapmanız gerektirecek. Hayat gerçekten, para kazanmak gerçekten çok zor. Ev geçindirmek çok zor. Çünkü günden güne her şey artıyor. Maalesef artıyor. Yani aldığınız ücret yerinde sayarken birçok ürün, birçok kalem, sizin mutlak surette ihtiyaç duyduğunuz her türlü kalem her gün biraz daha artıyor. Kimi zaman İran Amerika Savaşı bahane ediliyor, kimi zaman işte petrol fiyatları, kimi zaman alakası olmadığı halde bir şeyleri bahane ediyor ama bahane de ediyor. Birileri işte daha çok zengin olmak adına fiyat üstüne fiyat bindiriyor. Bir bakıyorsunuz hemen yanı başında daha ucuza aynı hizmeti veren insan, ben bunda da kazanıyorum deyip insanlara yaklaşabiliyor. Gördük. Fırınlarda gördük değil mi? Mesela kimisi işte ekmeği atıyorum 17,5'a satarken kimisi 7 liraya 8 liraya satıyor. Ve ben bundan kazanıyorum diyor. Kimisi lokantada işte bir porsiyon kebabı 350-400 liraya satarken birisi 200 liraya satıyor. Bundan kazanıyorum diyor. Ya 200 liraya satan adam kazanıyorum diyor. 350-450 liraya satan adam geçinemiyorum diyor. Yetmiyor diyor. Ya düşünebiliyor musunuz çelişkileri? Evet. Maalesef hayat bu. İşte hayatın tanımı derseniz işte hayatın tanımı bu sıraladıklarımız. Evet. Şimdi gazetelerimize geçeceğiz ama öncesinde bir haber vardı. Biliyorsunuz bugün değil mi Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısı? Bugün Sayın Özgür Özel'in grup toplantısında bir veda konuşması yapacağı iddiası var. Yani yeni parti kurulacak ve yeni partiye geçiş sürecinde bugün gerçekleştirilecek olan grup

toplantısında veda edeceği yönünde böyle kulis bilgiler dolaşıyor veya fısıltı haberleri diyelim. Belki de böyle bir şey olmayacak. Ama anladığımız kadarıyla zaten Sayın Özgür Özel'in ve ekibinin yeni bir parti oluşumu içerisinde olduklarını her defasında her platformda dile getirdiler. Zaman zaman tarih verdiler. Yani bu tarih sonrasında işte bir 20 Temmuz'dan sonra işte verilecek yargı kararından sonra yol haritamızı belirleyeceğiz. Nasıl bir yol, ama her türlü seçeneğimiz var, her türlü planımız hazırda diye açıklamalar yaparken insanlar tabii ki yeni bir partinin kurulacağı yönünde ağırlık çok fazla baskın çıktı. Şimdi mutlak mutlak kararı sonrası Özgür Özel'in verdiği süre doldu. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi dosyayı Yargıtay'a gönderirken Yüksek Mahkeme'nin incelemeyi Eylül ayına bıraktığı öğrenildi. Adli tatil sebebiyle. Bu gelişmeler üzerine Özel'in bugün Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısına son kez katılacağı ve yeni parti ilan edeceği iddia edildi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki mutlak butlan davasına ilişkin dosyayı Yargıtay'a göndermesiyle temyiz süreci dün resmen başladı. İstinaf Mahkemenin Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel yönetiminin görevini iptal ettiği mutlak butlan kararına ilişkin Yargıtay incelemesinin Eylül ayına ertelendiğini belirtirken Özel'in verdiği süre dolmuş oldu diyor. Ve iki senaryo vardı. Yargıtay'ın mutlak butlan kararını bozması halinde Özgür Özel yönetiminin Cumhuriyet Halk Partisi'ne yeniden göreve dönmesinin önü açılabilecekti. Yargıtay'ın dosyayı onaması durumunda ise mahkeme kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu görevini sürdürecek. Bu durumda Merkez Yönetim Kurulu'nun aldığı karar doğrultusuna kurultay sürecinin Eylül ayında başlatılması bekleniyor. Yaşanan gelişmelerin ardından gözlerin çevrildiği Özgür Özel'in ve ekibinin gemiyi terk etmeye hazırlandığı belirtiliyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özel bugün saat 13.30'da grup toplantısı yapacak. Özel'in grup kürsüsünde yeni partiyi resmen duyuracağı ve bir veda konuşmayı yapacağı öne sürülüyor. Kuruluş dilekçesi verilecek, adı Yeni Parti olacak diyor. Yeni parti için ilk somut adım 27 Temmuz Pazartesi günü atılacak. Özel'in öncülüğünde kurulacak partinin kuruluş dilekçesi Pazartesi günü İçişleri Bakanlığı'na verilecek. Partinin adının yeni parti olacağı kuruluş aşamasında yer alacak. Kurucular kurulunun ağırlıklı olarak milletvekillerinden oluşturulacak. 21 Temmuz Salı günkü haftalık grup toplantısının ardından seçilmiş Cumhuriyet Halk Partisi il başkanlarıyla bir araya gelecek olan Özel, 22 Temmuz Çarşamba günü ise parti meclisi ve MYK toplantılarına başkanlık edecek. Özel'in bu hafta partisinin milletvekilleriyle de bir araya gelmesi bekleniyor. Yeni partinin kuruluşunun ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geniş çaplı bir geçiş süreci yaşanacak. İlk aşamada en az 70 milletvekilinin yeni partiye katılmasının beklendiği ifade ediliyor denmiş. Gelişmeler bu yönde sevgili izleyicilerimiz ve sevgili dinleyicilerimiz. Ve dünyaya şöyle bir bakalım. İran vurdu, 100 ABD askeri yaralandı. Pentagon gizliyor iddiası var. ABD'nin saldırılarına misliyle karşılık vermek isteyen İran, Orta Doğu'daki askeri üsleri hedef almıştı. Tahran yönetimi tarafından bu ay düzenlenen saldırılarda yaklaşık 100 Amerikan askerinin yaralandığı iddia edildi. ABD-İran savaşı giderek şiddetlenirken Orta Doğu'daki ABD üsleri İran'ın hedefine CBS News'e isminin gizli kalması konusuyla konuşan ABD'li yetkililer, İran'ın füze saldırısı düzenlediği Orta Doğu'daki ABD üslerinde çok sayıda askerin yaralandığını öne sürdü diyor haberlerde sevgili izleyicilerimiz. Şimdi altın fiyatlarında biliyorsunuz iğme değişti. Yatırımcılar gündeminde yer alıyor çeyrek ve ons altın ilişkin son gelişmeler sevgili izleyicilerimiz. Ne, iyi bir şey mi konuştu Trump? Bir şeyler ağzından güzel cümleler mi çıktı? Bir artış söz konusu sevgili izleyicilerimiz. Büyük bir ihtimal dün gelmişti herhalde zam akaryakıta. Herhalde bugün de bir indirim bekleniyor. Belli ki Trump iyi şeyler de söylüyor bu arada. Bir kötü bir iyi. Evet. Ve sevgili izleyicilerimiz, hemen gazetelerimize geçelim.

Gelin gazetelerimizin ilk sayfalarını paylaşmaya başlayalım. Bakalım gazete turumuzda gazetelerin ilk sayfalarına yansıyan haberler neler? İlk gazetemiz akşam. Mavi Vatan'a beach engeli diyor. Ege ve Akdeniz'de özel işletmeler halk plajlarını işgal etti. Meşhur ifadeyle beachler sahilleri kapattı, vatandaş denize giremiyor. Plajları kapatan işletmeciler burayı bakanlıktan ya da belediyeden kiraladık yalanına başvuruyor. Oysa bu kişiler kıyı şezlong ve şemsiyelerle işgal ediyor. Ardından belediye ecri misil cezası ödüyor. Kemer Ayış plajı aşama aşama beachler tarafından kapandı. Fethiye Kumburnu'nda işletme çalışanları plajda yürüyenlerden ücret istedi. Çeşme'de şemsiye koymak isteyen vatandaşa da beach çalışanları saldırdı diyor sevgili seyircilerimiz. Ve başkana 3 kilo altın borç diyor. İzmit Belediye Başkanı Cumhuriyet Halk Partili Fatma Kaplan, Hürriyet ve 27 kişi rüşvet yolsuzluk suçlamalarıyla gözaltına alındı. Veli Ağbaba'ya yakınlığıyla bilinen iş adamı Turgut Koç rüşveti savcılıkta anlattı. Hürriyet araç kiralama ihalesinde yardım istedi. İhaleden bir ay sonra ihaleyi alan Adem Ok'tan para talep etti. Ancak Ok ihalenin ardından herhangi bir ödeme alamadığı için parayı sonra vereceğini söyledi. Bunun üzerine Kaplan benden borç istedi. Ben de yaklaşık 3 kilo altını borç olarak verdim. Koç içinde para olduğunu düşündüğü çantayı taşıyan kişinin de başkasının eşinin arkadaşı olduğunu söyledi. Ve 52 yıl sonra aynı gururla Türkiye'nin Kıbrıs'ta düzenlediği Barış Harekatı'nın 52. yılı ile 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerle kutlandı diyor sevgili izleyicilerimiz. Ve Yunan'dan yine tarih, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki kutlamalar sırasında Yunanistan'a ait savaş uçakları Larnaka üzerinde alçak uçuş yaptı. Ve Cumhuriyet Gazetesi, Yargıtay kararı önüne kaldı. Özel'in duygusal bir konuşma yapması bekleniyor. Yeni parti için geri sayım. Ana muhalefette boşluk bırakılmayacak diyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel'in kuracağı yeni partinin milletvekili sayısı 80'in üzerinde olacak. Hukukçu kadroların teknik kurucu kadro olmasından vazgeçildi. Milletvekilleri kurucu kadroyu oluşturacak. Hiç boşluk vermeden ana muhalefet pozisyonu korunacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne tatile girer girmez kuruluş dilekçesi verilecek. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin 56 gün sonra Yargıtay'a gönderdiği mutlak butlan kararı adli tatilin başlangıcıyla Eylül ayına atıldı. Eski Ankara Cumhuriyet Savcısı Avukat Bülent Yücetürk kararın Yargıtay tarafından 1 Eylül'den sonra 2 hafta içinde verilmesi gerektiğini vurguladı. Ve Diriliş Postası, bu kadarına da pes doğrusu iddialar büyüyor diyor. Diriliş Postası gazetesi yazarı Bilal Özbilge, Haluk Levent hakkında kamuoyunda daha önce gündeme gelmeyen bazı iddialar köşesini taşıdı. Özbilge'ye ulaştırılan bilgilere göre Haluk Levent cezaevindeyken bile bahis oynamayı sürdürdü. İddiaya göre Adana'da Karataş cezaevindeyken Haluk Levent bir eczane çalışanlarıyla irtibat kurarak at yarışı oynamayı sürdürdü. Bahislerde kullanılan para eczane sahipleri tarafından karşılanıyordu. Bu sistem aylarca devam etti. Haluk Levent'in de cezaevinden çıktıktan sonra tüm borçlarını toplu şekilde ödeyeceğini beyan etti ancak yaklaşık 250 bin doları ödemedi. Bir başka iddia ise İstanbul Bakırköy'de faaliyet gösteren fotokopi makineleri satan karı koca ile ilgili. Bu ailenin güvenini kazanan Haluk Levent sorunlar yaşadığını belirterek bu aileden borç para aldı. Konserlerden kazandıklarıyla borcunu ödeyeceğini söyleyen Haluk Levent aldıklarını ödemeyince aile tüm mal varlığını kaybetti ve Bakırköy'deki iş yerlerini kapatmak zorunda kaldı diyor. Ve suç örgütünün köstebek ağı çökertildi. Kamu gücünü kişisel ve örgütsel çıkarlar için kullananlara müsamaha yok. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada suç örgütlerine suç kaydı, aranma, yakalama, kırmızı bülten, araç sorgusu ve gümrük geçişleri bilgilere aktardıkları değerlendirilen kamu görevlilerine yönelik 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında polis, gümrük personeli, avukat, denetimli serbestlik memuru ve zabit katibinin de bulunduğu 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturmada elebaşılığını yurt dışında bulunan bir kişinin yaptığı suç örgütü üyelerinin görev yetkililiğini aşarak bilgi veren kamu görevlileriyle irtibat kurduğu belirlendi.
12 ilde dün sabah

0: operasyonda aralarında 10 polis, 16 günlük görevlisi, 2 avukat ile adliye personelinin de yer aldığı 37 şüpheli gözaltına alındı. Operasyona ilişkin bilgi veren Adalet Bakanı Akın Gürlek, devletin imkanlarını suç örgütlerinin hizmetine sunmaya, kamu görevinin vakarını ve milletimizin devleti olan güvenini zedelemeye yetenen kimseye müsamaha gösterilmeyecek. Kamu gücünü kişisel ya da örgütsel çıkarlar için kullanmaya teşebbüs eden hakkında adli işlemler gecikmeksizin tesis edilecektir, dedi. Ve Cumhuriyet Halk Partili İzmit Belediyesi'nde yolsuzluk, ihaleler ve işler akrabalara gitti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen yolsuzluk soruşturmasında Cumhuriyet Halk Partili İzmit Belediyesi ihalelerinde akrabalık ilişkileri üzerinden usulsüzlük yapıldığı, belediye ile iş yapan firmalardan komisyon alındığı ve ihale süreçlerinde Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile eşi Murat Hürriyet'in de rol aldığı iddialar üzerine başkan ve eşinin de aralarında bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı. Daha önce fuhuşi aracılıktan tutuklanan iş insanı Turgut Koç'un Fatma Kaplan Hürriyet'e bir iş karşılığı 3 kilogram altın rüşvet verdiği ortaya çıktı, diyor sevgili izleyicilerimiz. Ve Hürriyet gazetesine geçiyoruz. Asla yalnız bırakmayız, diyor haberde. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan, anavatan ve garantör ülke olarak Kıbrıs Türk halkını asla yalnız bırakmayacağız mesajını verdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki törenlerde Türkiye'yi temsil eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin Kıbrıs Türklerinin Rumlarla eşit egemenliğinin tanınması ve iki devletin işbirliğinde soruna çözüm bulunması yönündeki politikasından geri adım atmayacağını vurguladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise Türkiye'nin Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerini kararlılıkla savunmaya devam edeceğini vurguladı. İran'ı bölmek istediler, Türkiye engel oldu, diyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, ABD ile İsrail'in ülkesini bölme planlarının Türkiye sayesinde engellendiğini söyledi. Arakçı, Türkiye sağlam durdu, dedi. Bakan Arakçı, önceki akşam katıldığı bir televizyon programında Türkiye'nin tutumunun İran'ın kaderini nasıl değiştirdiğini anlattı. Arakçı, ABD ile İsrail'in İran'ı bölmek istediğini, savaşın dördüncü günü Trump'ın Iraklı Kürt liderleri aradığını söyledi. Arakçı aynı akşam kendisinin de hem Kürt liderlerle hem de Dışişleri Bakanı Fidan ile görüştüğünü açıkladı. İranlı bakan, Fidan ile görüşmesinin ardından Türkiye'nin bu duruma sessiz kalmadığını ve hemen devreye girdiğini anlattı. Türkiye bu süreçte çok etkili bir rol oynadı. Türkler hem Amerikalılarla görüştü hem de bu konuda çok sağlam bir duruş sergiledi. Bu kolektif çabalar İran'ı bölme ve iç karışıklık çıkarma komplosunun başarısız olmasını sağladı, diyor. Ve Karar Gazetesi, Butlan sonbahara yeni parti haftaya, diyor. Butlan kararı sonrası ikili yapının oluştuğu Cumhuriyet Halk Partisi'ne hem 38. olağan kurultaydaki hukuki statüsü hem de parti yönetimine yönelik tedbir için beklenen Yargıtay kararı adli tatil nedeniyle elle bırakıldı. Yargı sürecinin tamamlanmasından ümidini kesen Özgür Özel ve arkadaşları hafta başı yeni parti için kuruluş dilekçesi vermeye hazırlanıyor, diyor. Ve Korkusuz Gazetesi, böyle bir adaletsizlik görülmedi, bir gün kaç saat, diyor. Aynı fabrikaya bir gün arayla işe giren iki arkadaştan biri primleri dolunca emekli oldu. İşe bir gün geç girenin emekliliği 17 yıl sarktı. Hasan için 24 saat olan bir gün, Mehmet için tam 148.920 saate uzadı, diyor. Ve Milat Gazetesi, karada ve havada, diyor. Rumların tarihlerine net cevap, Kıbrıs Türk'ünün yanındayız. Mehmetçik bundan 52 yıl önce Rumların Gazze'ye çevirmek istediği Kıbrıs'a Barış Harekatı ile huzur getirdi. Başkan Erdoğan'dan Kıbrıs mesajı geldi. Sizleri asla yalnız bırakmayacağız, dedi. Rumların yıllar süren Müslüman Kıbrıs Türk'üne yönelik katliamlarına dur demek için Türk Silahlı Kuvvetleri 20 Temmuz 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı'nı düzenledi. Bir ada olmaktan öte anlam taşıyan Kıbrıs, Hazreti Osman döneminde Müslümanların deniz seferiyle fethettiği ilk yer oldu. Dışişleri Bakanlığı Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünü gururla kutlayarak Türkiye'nin gelecekte de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin menfaatlerini korumaya, Kıbrıslı Türklerin egemen eşitlik ve eşit uluslararası statülerinin tanınması için tüm gücüyle çalışmaya devam edeceğini bildirdi. Ve Milliyet gazetesi sahada İspanya, kalpte Filistin diyor. Dünya Kupası finali sahada İspanya ile Arjantin arasında oynansa da Netanyahu'nun Arjantin'e verdiği açık destek milyonları adeta bir İsrail-Filistin kapışması izleyecekmiş psikolojisiyle ekran başına kilitledi diyor haberde. Ve Sabah gazetesi rüşvetle ahbabı aklama tezgahı diyor. Ahbap şeffaf denetlendi, yalanı itiraflarla yıkıldı. Bağımsız denetçi Emir Taşar, Haluk Levent ile 550 bin lira rüşvet karşılığı anlaştıklarını ve Ahbap'taki usulsüzlükleri görmezden geldiklerini açıkladı. Ahbap soruşturması derinleşirken 9 şüphelinin ifadesi denetim skandalını gün yüzüne çıkardı. Haluk Levent'ten 550 bin lira rüşvet aldıklarını itiraf eden bağımsız denetçi Emir Taşar, hizmetin teslim edilmesini, faturaların gerçekliğini ve toplanan paraların hangi amaçla kullanıldığını kesinlikle araştırmadık. Mali Müşavir Karataş, derneğin sunduğu raporların manipülasyon olduğunu itiraf etti. Eski TÜRMOP Başkanı Cumhuriyet Halk Partili ile Kartaloğlu ise ifadesinde denetim yetkilerinin olmadığını kabul etti. Haluk Levent'in 4 milyar lira bağış yapılan Ahbap'ta tüm yetkileri kendisinde topladığı ve paraları şahsi hesaplara aktardığı belgelendi deniliyor. Ve felaketler üzerine bahis oynuyorlar diyor. Son dönemde yasa dışı bahiste artık sadece spor müsabakaları değil, orman yangınları ve savaşlar gibi insani felaketler bahis konusu yapılıyor. Uzmanlar uyarıyor. Bu insanlık dışı bir uygulama, insanlığın acısı fiyatlanıyor. Hukuki boşluktan yararlanarak toplumsal değerler aşındırılıyor denmiş. Ve Sözcü gazetesi, İstanbul Sanayi Odası küçük ve orta boy işletmelerin röntgenini çekti. 500 büyük şirketi faiz 7 bitirdi. Türkiye'nin ikinci 500'deki şirketleri 2025'te üretim ve satıştan 160 milyar lira kazandı. Kazancın %87'si finansmana gitti. Toplam borç ise bir yılda 1.3 trilyon liraya ulaştı. Ve Takvim gazetesi Ahbap hesabı diyor. Ahbap Derneği ve Babala TV arasındaki şüpheli mali trafik kanıtlandı. Bilirkişi raporu Haluk Levent ile Oğuzhan Uğur arasında dolaylı para transferi ağını ve Kıbrıs bağlantılı yasa dışı bahis şirketleriyle olan 252 milyon liralık işlem hacmini ortaya çıkardı. Ahbap Derneği ile Babala TV'nin üçüncü kişiler üzerinden işleyen karmaşık bir mali ağ olduğu anlaşıldı. Masak raporu Oğuzhan Uğur'un ailesinin şirketleriyle Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya arasında yoğun bir mali trafik olduğunu kanıtladı. En yüksek hareketlilik 252 milyon lira ile Babala TV organizasyon şirketinde görüldü. Oğuzhan Uğur'un kardeşi Tuğrul Uğur'un hesaplarında 164 milyon liralık hacim saptandı. Tuğrul Uğur'un Kıbrıs'taki yasa dışı bay şirketlerine 487 bin 900 lira aktardığı belgelendi diyor. Ve 25 milyon liralık meçhul villa diyor Babala TV şirketi adına Çekmekköy Ömerli'de 25 milyon lira bedelle satın alınan lüks villanın ödemesini karşılayacak resmi kayda rastlanmadı. Ve son gazete Türk Gün, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni asla yalnız bırakmayız diyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan dünyaya mesaj. Türkiye Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin meşru çıkarlarını her koşulda desteklemeye ve adada bulunmaya devam edeceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da Kıbrıs Türklerini asla yalnız bırakmayacaklarını belirtti. Evet ve böylelikle bugün de programımızın sonuna geldik sevgili izleyicilerimiz ve sevgili dinleyicilerimiz. Yarın yine aynı saatte tekrar sizlerle birlikte oluncaya dek esen kalın, hoşçakalın.
1: Havayım.
2: Tekin Narşap'la manşet sona erdi.
3: Reklam tanıtır.
4: Bu yaz barış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
5: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına.

0: robotundan çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
1: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi, beyaz eşya.
2: İster tıkla, ister uğra.
3: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
4: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.

0: ASML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
0: 0533 974 45 90.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
0: ASML Restoran ve Catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
4: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
5: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
6: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: reklam kazandırır.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizler alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.

0: Buse.com'dan dev kampanya.
1: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
0: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
1: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
2: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15.
3: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen Ticari Araç Ailesi Citroen

0: Ailelerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
1: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A. Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu bu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.

233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

bir ses kaldı anılarımda. Bir dokunan şarkı bende. Acı bir hıçkırık beni kahreden, bir de sen beni bırakırsın.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Meski Genel Müdürlüğü Silifke'nin kırsal mahallelerinde özellikle yaz aylarında yaşanan içme suyu sorununu Gökler Deresi içme suyu yapım işiyle kalıcı olarak çözüme kavuşturdu. Proje kapsamında terfi merkezi yenilenerek 11 kilometrelik içme suyu hattı döşendi ve 2 yeni su deposu inşa edildi. 22 mahallede yaşayan yaklaşık 25 bin vatandaşın kesintisiz ve sağlıklı içme suyuna kavuşturan ve artan nüfus nedeniyle yaşanan su yetersizliği sorununu gideren Gökler Deresi içme suyu yatırımı sayesinde tarımsal ve hayvansal üretim faaliyetleri açısından da önemli bir ihtiyaç karşılanmış oldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi yerel tohumların yerinde korunması ve pazarlanması projesi kapsamında 2025 yılında başlattığı Güllar ilçesine özgü lekkek fasulye

0: Fasulyesi tohum desteğine Şeyh Ömerli Mahallesi'nde devam etti. Bu yıl 15 üreticiye leklek fasulyesi tohumu dağıtılırken 2025 ve 2026 yıllarında toplam 30 üreticiye 300 kilogram tohum desteği sağlandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Anamur, Aydıncık, Bozyazı ve Günlar'da yaşayan vatandaşların 50 yıldır kullandığı ve bugüne kadar hiçbir çalışma yapılmayan yolda çalışma başlattı. Büyükşehir'in sorumluluk alanında olmamasına rağmen Günlar ilçesinde yer alan Taşoluk ve Halifeler mahallelerine ait 9 kilometrelik yolda gerçekleşen çalışma sayesinde üreticiler, yaylacılar ve bölgeyi ziyaret eden vatandaşlar açısından daha güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanı sağlandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Silifke Cemil Sungur Hayvan Rehabilitasyon Bakım Evi ve Yaşam Alanı, sahipsiz ve yardıma ihtiyaç duyan hayvanlar için güvenli bir yaşam alanı olmaya devam ediyor. Yaşam alanında 400 köpek ile 105 kedi misafir edilirken, burada bulunan can dostların yalnızca temel ihtiyaçları karşılanmıyor, yaralı, hasta veya bakıma muhtaç hayvanlar sağlıklarına kavuşurken sosyalizasyon süreçleri de destekleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi yaz tatilinde de çocukları yalnız bırakmıyor. Çocuklar bilimsel veriler ışığında ve çevre bilinciyle büyüsün diye her detayı düşünülen Türkiye'nin ilk iklim ve çevre temalı bilim merkezinde çocuklar astronomi ve uzay bilimleri, deniz bilimleri ve sualtı keşfi, iklim, çevre ve inovasyon ile temel bilimler atölyesinde bilim ve eğlence dolu bir yaz geçiriyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kırsal mahallelerde sosyal yaşamı canlandıran ve çocukları geleneksel oyunlarla buluşturan Köy Bizim Şenlik Bizim etkinlikleri başladı. Şenlikte çocuklar oyunlar, atölyeler ve sahne gösterileriyle doyasıya eğlenirken aileler de çocuklarının mutluluğuna ortak oluyor. Köy Bizim Şenlik Bizim etkinlikleri yaz boyu değişik köylerde birbirinden eğlenceli gösterilerine devam edecek. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtım.

0: taksitimize. Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
7: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
8: SML Restoran ve Catering.
0: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
8: 0533 974 4590.
0: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
8: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
9: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Torosar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15.
10: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için

0: açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: Radyonun sosyal medya hesaplarının üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
0: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Sang TV Çerçeve Sang Radyo ortak yayınında birlikteliğimiz devam ediyor. Haber merkezinde öncelikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bakacağız. 52.si kutlanan Kıbrıs Barış Harekatı'nda tabii ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilgili konular da gündeme taşınıyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, Türk halkının varlığını içe sayarak Akdeniz'de istikrar sağlamaya çalışmak beyhude bir çabadır dedi.
1: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni başta Türk dünyası olmak üzere bütün dünyaya yeniden anlatalım, yeniden seferber olalım diyorum bu konuda. Kuzey Kıbrıs Türk halkının varlığını...
0: Enerji güvenliği sağlamaya çalışmak beyhude bir çabadır dedi.
1: Çalışmak yegane bir... Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni başta Türk dünyası olmak üzere bütün dünyaya yeniden anlatalım, yeniden seferber olalım diyorum bu konuda. Kuzey Kıbrıs Türk halkının varlığını ve haklarını içe sayarak Akdeniz'de istikrar ve enerji güvenliği sağlamaya çalışmak yegane bir beyhude bir çabadır. Türkiye ve Kıbrıs Türklüğü olmaksızın bu coğrafyada yazılan hiçbir senaryoda uygulamaya geçme şansı yoktur. Bugün daha fazla birlik beraberlik içerisinde olmayı başarmamız gerekmektedir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci statüsüyle üye olmuştur kendi adıyla. Bunu sıradanlaştıramayız değerli arkadaşlar. Bunu küçük göremeyiz. Bu bizim başarımızdır. Büyük Türk dünyasının başarısıdır. Ona inanıyoruz.
0: Evet sayın izleyiciler, tabii ki kutlamalar devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'nda Barış ve Özgürlük Bayramı resepsiyonu düzenlendi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı'nda resepsiyon düzenlendi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü ve 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları kapsamında Cumhurbaşkanlığı'nda resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, bakanlar, milletvekilleri, askeri yetkililer, diplomatik misyon temsilcileri ile kurum ve kuruluş temsilcileri ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temsilen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ve beraberindeki heyetler katıldı. Güçlü bir temsil Türkiye'den resepsiyonda yer aldı. Bunun da tabii ki ortaya koyduğu mesaj çok açık ve net. Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni asla ve asla yalnız bırakmaz. 1974'te kazanılan haklar ve Türk Cumhuriyeti olarak bugün varlığını devam ettiren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti asla kaderine terk edilemez mesajları Türkiye tarafından veriliyor. Evet.
2: Bugün konuşmamda da söyledim.

0: her ne kadar izolasyon altında tutulmaya çalışırlarsa çalışsınlar bizleri, az önce sadece girişini gördüğünüz ama birazdan çok daha geniş bir programına tanık olacağınız, benim nazarımda dünya çapında ve kendileriyle gurur duyduğumuz opera sanatçılarımızla bu akşam birlikte olacaksınız. Dolayısıyla onların programının öncesinde de çok uzun bir konuşma yapmayı tercih etmiyorum. Bir kez daha hepimizin bayramı kutlu olsun diyorum. Nice bayramlara diyorum. Hoş geldiniz, iyi ki geldiniz, iyi ki varsınız. Sağ olun.
1: Şimdi sizleri Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı'na bağlı Devlet Opera ve Balo Koordinasyon Merkezi tarafından hazırlanan özel bir konser dinletisine davet ediyoruz. Konserde bariton Tuğrul Enver Töre, soprano Sermin Dikmen Töre ve piyanoda Esra Poyrazoğlu Alpan sahne alacaklardır. Kendilerini alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz.

Evet, sayın izleyiciler, tabii ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin çok çok önemli bir coğrafya. Türkiye'nin olmazsa olmaz adeta bir parçası konumunda. Sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, ülkemizin kardeş diye hitap ettiği ülke değil. Deniz suları açısından çok önemli. Kıta sahanlığı açısından çok önemli. Ama bugüne kadar maalesef bir izolasyon söz konusu, bir türlü tanınma konusunda adımlar atılamıyor. Tabii ki AB olsun, Avrupa ülkeleri olsun, Birleşmiş Milletler'de büyük bir yoğunluk olsun, tamamı bu izolasyona çanak tutuyorlar ve yıllardır, 52 yıldır süren bir mücadele sonunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, bırakın Avrupa'yı, Türk Cumhuriyetleri ve İslam ülkeleri tarafından dahi tanınamıyor. Baskılar var. Evet, çok büyük baskılar var. Buna rağmen Kuzey Kıbrıs Türk halkı iradesini ortaya koyarak kararlılıkla ayakta kalmanın mücadelesini yapıyor. İşte tam da bu noktada Türkiye tam kapasiteyle yıllardır evet soydaşlarımızın yanında yer alarak önemli bir direnç noktası olmaya devam ediyor. Doğal gaz boru hattı çalışmaları da bu paralelde başladı diyebiliriz. Bundan önce içme suyu, sulama suyu noktasında Türkiye'nin çok önemli Anamur'dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne naklettiği ve devasa bir proje, su projesiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti önemli bir avantaj elde etmişti. Birleşme noktasında eğer masaya oturulur ise çok önemli stratejik bir kazanım olarak da değerlendiriliyor. Ve şimdi de doğal gaz boru hattı projesi. Bu da devasa bir proje. Yine denizin altından borularla doğal gaz nakledilecek. Çok çok önemli. Ve gelinen noktada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Türkiye'nin desteği dün olduğu gibi bugün de yarın da devam edecek. Şimdi CHP'ye geçiyorum. Sular bir türlü CHP'de durulmak bilmiyor. Hani Butlan kararından sonra il yönetimleri hızlı bir şekilde değişmeye başladı. Tabii ki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu en başında arınmayla ilgili ortaya koyduğu söylemler vardı. Partinin yenilenmesi noktasında

0: önemli hamleler yapıyor idi. Ve bu yine CHP'li kesimler tarafından, CHP'ye gönül vermiş vatandaşlar tarafından, seçmen kitlesi tarafından ya da parti üyeleri tarafından tepkiye de neden olmuyor değil. Şimdi Özgür Özel bugün önemli bir açıklama yapacak. Oraya geleceğim ama gelin sizi Ankara'ya götürelim. CHP Ankara İl Başkanlığı binası önünde gerginlik yaşandı. Cumhuriyet Halk Partisi CHP Ankara İl Başkanlığı önünde mutlak mutlak kararı sonrasında İl Başkanlığı görevine getirilen Fatih Yıldırım ve beraberindeki heyetin il binasına girmesinin ardından gerginlik yaşandı. Evet, ayrıntılara bakalım. CHP Genel Merkezi tarafından yapılan atama kararı ardından yeni il başkanı olan Fatih Yıldırım ve beraberindeki heyet gece saat 01:00 sıralarında CHP Ankara İl Başkanlığı binasına girmesi sonucu mutlak mutlak kararı sonrasında görevden alınan eski CHP Ankara İl Başkanı, İl Başkan Vekili Yüksel Işık ve beraberindeki CHP'liler il binası önünde İl Başkanı Fatih Yıldırım ve beraberindekileri kınadı. Tepki göstererek Yıldırım ve heyetinin binadan çıkmasını istedi. Emniyet güçleri il binası önüne gelerek il başkanlığı önünde güvenlik önlemleri aldı. Eski CHP Ankara İl Başkan Vekili Işık, il binası önünde yaşanan duruma tepki göstererek dikkatinizi çekmek istediğim nokta, tek tip siyah elbise giyen kişilerin burada bulunmasıdır. Biz bu kişilerin Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olmadığını biliyoruz. Bu nedenle polisten kimlik kontrolleri yapmasını istedik. Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olmayan derhal dışarı çıkarılmasını talep ediyoruz. Emniyetin de üzerine düşeni yapacağını umuyoruz şeklinde konuştu. Tabii o siyah takım elbiseliler farklı. Bir bakalım arkadaşlar neler söylüyor, bir bakalım.
1: Üzerinde siyah elbiseli, tek tip siyah elbiseli bulunan insanların olmuş olması, biz onların Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olmadığını biliyoruz. O nedenle de polisten onların kimliklerinin kontrol edilmesini ve Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olmayanların derhal dışarı çıkarılmasını söyledik, talep ettik. Emniyet üzerine düşeni yapacağını umuyorum.
2: Gidecek, biz kalacağız. Bayırlar gidecek, biz kalacağız.
0: Evet, gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül veren, değil mi, seçmen kitlesi şu manzarayı görüp nasıl kahrolmasın? Nasıl kahrolmasın? Hani bir atasözümüz vardır, kol kırılır, yel içinde kalır diye. Bu görüntüler ana muhalefet partisinin geleceğe dönük umutların tükenişini de adeta belgeliyor. Şimdi ne olacaksa artık olsun diyen CHP'liler bugünü dört gözle beklediler. Bugün Grup Başkanı Özgür Özel'in karar günü. Grup toplantısında kararını açıklayacak. Mutlak mutlak kararı sonrası Özgür Özel'in verdiği süre doldu. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi dosyayı Yargıtay'a gönderirken Yüksek Mahkemenin incelemeyi Eylül ayına bıraktığı biliyorsunuz öğrenildi. Şimdi Eylül deyince daha köprünün altından çok sular akar. Evet. Bu gelişmeler üzerine Özel'in bugün CHP grup toplantısına son kez katılacağı ve yeni parti ilan edeceği iddia ediliyor. Şimdi anket sonuçlarına baktığımız zaman Özgür Özel'in kuracağı daha henüz kurulmadı. Yapılanma da yok. Ama bugün de anket sonuçlarında İkinci parti ya da birinci parti olduğu gösteriliyor. Hani AK Parti'yi geçme olasılığı bugün

itibariyle çok zor, inandırıcı da gelmiyor. Ama kesin bir kanı var. Özgür Özel'in kuracağı parti ana muhalefet partisi

0: Veyahut fezlekelerin meclise gelmesiyle beraber, oylanmasıyla beraber dokunulmazlık zırhından arınan Özgür Özel ve arkadaşları siyasi yasaklı duruma soru işaretleri getirilecek mi? Daha bu konuyla ilgili çok çok şey anlatabiliriz. Gerçekten gündemde mutlak mutlak kararı öncesi de Özgür Özel var idi. Şimdi de daha yoğun bir şekilde olmaya devam ediyor. Tabii parti içi mücadeleleri. Türkiye'de neler oluyor? Halkın alım gücü, dış politikadaki gelişmeler ve tabii ki en önemlisi geleceğe dönük ortaya konacak projeler bilinmiyor. Evet, CHP'de ne var? İç kavga var. Artık bu kavganın bir şekilde bitmesi ve tarafların kim nerede yer alacak bunun belirlenmesi şart. Şimdi teröristsiz Türkiye sürecine dönelim. Malumunuz teröristsiz Türkiye süreci gündemin ana konularından biri olmaya devam ediyor. Şimdi yasa hazırlıkları neler olacak? Şimdi şehitlerimizin, gazilerimizin, şehit ailelerimizin incinmemesi için çok dikkat ediyoruz. Ve bu yasalar meclisten geçtikten sonra bunu referanduma da götüreceğiz. Şimdi referandum deyince halkın onayını alacaklar. Önemli, çok önemli. Çok dikkatle takip etmek gerekiyor. Biz de sorumlu gazetecilik örneğini ortaya koyarak çok dikkatli, en başından beri zaten çok dikkatli takip ediyoruz. Türkiye'nin geleceği söz konusu. Tabii ki terör bitsin. Terör ülkemizde bitsin. Her türlü terör bitsin. Ama bu neye mal olursa olsun diyemeyiz. Diyemeyiz. Ülkemizin geleceğini tehlikeye sokacak, parçalanma riskini getirecek her türlü girişime tabii ki biz de karşı duruş ortaya koyarız. Evet, şimdi AK Parti Grup Başkan Vekili Usta Teresi Türkiye ile ilgili olarak evet şöyle bir açıklama var. Talepler doğru bir şekilde değerlendirilecek, iyi bir yasa teklifi kısa sürede gelecek diye düşünüyorum açıklamasında bulundu.
1: Temennimiz açıkçası bölgemizdeki bütün terör örgütlerinin tamamen temizlenmesi ve coğrafyamızın huzur bulması. Çok şükür Türkiye'de bir huzur ve güven ortamı var. Bunu bozabilecek bir güç de yok şu anda. Ama sadece sınırlarımız içerisinde değil, sınırlarımızın dışında da ülkemize tehdit olabilecek her unsurun da artık bitirilmesi konusunda kararlıyız. Bu konuda az önce de söylediğiniz gibi Numan Bey'in başkanlığında daha öncesinde de heyetler kuruldu, ziyaretler yapıldı. Bu ziyaretleri çok kıymetli ve anlamlı buluyoruz tabii ki. Şu anda da yasal bir düzenleme ile ilgili çalışma devam ediyor. Bu çalışma aslında bir çerçeve bir çalışma diyebiliriz. Çünkü sadece bizim getirdiğimiz bir takım teklifler değil, kanunlar değil. Burada bütün partilerin uzlaşısıyla birlikte bir sürecin yürütülmesi gerekiyor. Türkiye'de bir terör örgütünün adıyla bir PKK'nın anılmaması ve bunun bitirilmiş olması.
2: Evet.
1: Evet, silahları bıraktılar, silahlı mücadele bitti ama bunun yanında yeni bir yapılanmanın, yeni bir yapının da kurulmaması için bir takım düzenlemelerin olması gerekiyor. Bu konuda DEM Parti'nin bir takım talepleri var, beklentileri var. Bunların karşılanmasını arzu ediyorlar. Türkiye'nin demokratik olarak, siyasi olarak önünü açacak talepler doğru bir şekilde değerlendirilecek ve bence ortak akılla da iyi bir yasa teklifi de kısa sürede gelecek diye düşünüyorum. Şu an için genel söylemem zor ama Sayın Cumhurbaşkanımızla yaptığımız daha önceki toplantılarda, kendi aramızda yaptığımız istişarelerde devlete karşı işlenmiş bir takım suçları evet devlet affedebilir ama kişilere karşı işlenmiş suçlarda devletin orada kişinin hakkına girmesinin doğru olmayacağını hep düşünüyoruz. O da bir kişinin hukuku ve

0: kişinin hakkı da devreye giriyor. O yüzden bunu bir hani genel alt gibi beklentiyi çoğaltmak bence doğru değil. Bu daha çok bu terörsüz Türkiye sürecinde yürütülen PKK'nın, YPG'nin, PYD'nin, bunların hepsinin tamamen bitirilmesiyle alakalı bir kapsam olacağını söyleyebilirim sadece. Şu anki meclis aritmatiği bunu gerektiriyor. O yüzden yani ne var ne yok bunu söylemem mümkün değil şu an için. Burada temel hedefimiz her siyasi partinin ülkenin geleceğiyle ilgili bir duruma vaziyet etmesi gerekiyor açıkçası. Yani yeri geldiğinde herkes evet 80 darbesiyle askeri vesayetle yönetilen yapılmış bir anayasayla yönetiliyoruz diyor. Tamam güzel, bu söylediğimiz çok doğru. Hadi buyurun bunu değiştirelim dediğimizde insanların bazen aslında bu anayasayla hala devam edelim mantığına geri döndüğünü de fark ediyoruz. Ailenin gelir durumuna bakılması, gelir durumuna destek verilmesi şeklinde bir program çalışıyoruz. Bizi asıl rahatlatacak olan emekliyi de veya çalışanı da, ekonomik zorluk yaşayan herkesi rahatlatacak asıl meselemiz bu. Bunu da aslında bu yaz aylarında çalışmaya devam edeceğiz. Muhtemelen Ekim ayındaki ilk ve en önemli yasalarımızdan biri de bu olacak. Bu vatandaşımızı en iyi destekleyeceğimiz bir program olacak. İşte evi kirada mı? Çocuk sayısı. Bu da sadece eve gelen asgari ücret değil temel sorun.
1: Evet, şimdi son günlerde Akın Gürley'in Adalet Bakanı olmasından sonra operasyonlar sıklaştı. Evet, gerek uyuşturucu, gerek yasa dışı bahis, gerekse çetelere karşı operasyonlar sıklaştı. Gündemin ana konuları haline geldi. Öte yandan tabii ki çok ses getiren, hani biraz da ezber bozan, değil mi? Yani operasyonlar da yok değil. Şimdi Türkiye'nin en güvenilir adamı Haluk Levent bu seçilmişti. Tabii kim seçti, kriterler neydi onu bilemiyoruz. Ama böyle bir etiket yapıştırılmıştı. İşte Ahbap Derneği'ne yapılan operasyon sonrasında bu algı adeta yerle bir edildi diyebiliriz. Evet, son gelişmeyi aktarayım. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerinin hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 9 şüpheli tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 10 şüphelinin sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı. Sulh ceza hakimliği şüpheliler Oğuzhan Uğur ve Gülgün Öztürk, Suzan Düşküler, Emir Taşar, Emre Kartaloğlu, Hüseyin Küçük, Fatih Eke, Muharrem Karataş, Ersin Çokgün'ün tutuklanmasına karar verdi. Evet, şimdi iddia İstanbul Cumhuriyet Savcılığı koordinasyonunda suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, suçlarının önlenmesiyle şüphelilerin yakalanması yönelik çalışma yürütülmüştü. Evet, şimdi malum hani bu dijital platformlarda, sosyal medyada dediğimiz yani burada işte gazetecilik veyahut da televizyon programcılığı yapan önemli bir isim Oğuzhan Uğur. Şimdi tabii ki ben okudum, ifadesini okudum. Yani yani kesinlikle böyle bir ilişkinin olmadığını ifade ediyor. Şimdi tabii ki yani suç istinad edilenler genelde bir savunma mekanizmasını devreye sokarlar. Hayır, böyle bir şey yapmadım derler, reddederler ama şimdi savcılığın iddianamesi önemli. Ortaya koyacağı resmi belgeler önemli. Şimdi eğer ki para trafiği, bu kara para trafiği, yasa dışı para trafiği diyelim, içerisinde bir isim yer alıyor ise tabii ki

0: onun ciddi bağlantıları var, vardır diye düşünüyoruz. Şimdi efendim, Mersin'e gelelim. Ya iklim değişikliği değil mi? Yani iklim değişikliği deyince de yani sadece işte yağmurların bol olması, kuraklığın çok olması anlamı taşımıyor. Ekolojik dengenin bozulması da iklim değişikliğine bağlı diyen bilim insanları var. Evet, şimdi Mersin'e gelelim. Mersin sahillerinde zehirli, çizgili kedi balığı uyarısı yapıldı. Evet. Bu balık türü Mersin'de sıklıkla görülmüyor idi ama şimdi son dönemde çok yaygın hale geldiği belirtiliyor. Doğu Akdeniz'de yayılımını sürdüren ve son dönemde Mersin sahillerinde daha sık görülmeye başlayan çizgili kedi balığının özellikle balıkçılar için risk oluşturduğunu belirten Mersin Üniversitesi Deniz Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Deniz Ayas, bakın konuya ilişkin olarak neler söylemiş.
1: Kedi balığı Plotus linatus dediğimiz tür aslında uzun süredir sahillerimizde Doğu Akdeniz'e gelen, Kızıldeniz'den gelen türlerden bir tanesi. Tabi bunlar nokturnal, gece daha aktifler, sür halinde dolaşıyorlar. Tabi bunların göğüs ve sırt yüzgeçlerinde diken sıvışınlar var. Bunlar eğer temas halinde, batma durumunda oldukça ağrılı bir durum ortaya çıkartabiliyor. Aslında bize ulaşan bilgilere göre olta dahil olmak üzere aslında uzatma ağları birçok av araçında Plotus linatus dediğimiz çizgili kedi balığı çıkıyor. Bu anlamda da bu türün tanınması önemli, balıkçılar tarafından tanınması önemli. Çünkü bunu eğer ağdan ya da oltadan çıkartırken sırt ya da göğüs süzgeçleriyle temas halinde ciddi yaralanmalara sebep olabilir. Zehri ölümcül değil ama yani ciddi yaralanmalara sebep olabilir. Ağrılı bir tabloyla uzun süreli bir durum ortaya çıkıyor.
2: Kemal İstek'le Haber Merkezi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam kazandırır.
2: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.
4: Türkiye Vestel'leniyor.
5: Bursa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
6: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
7: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
6: Burada her şey istediğiniz gibi.
5: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Bursa Mom.
6: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
7: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
8: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira, Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
9: ABM yapı market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
10: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A. Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 3030. Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz. Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak

0: yanında 0324 alan koduyla 231-39-56 Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik. Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
1: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Kemal İstek'le Haber Merkezi devam ediyor.
4: Çok ciddi bir sorunu var. Onu biraz sonra canlı yayın konuğumla beraber gündeme taşımaya çalışacağım. Ama gelin şimdi bir hava durumuna bakalım. Sonra Sütlü'de konuğumla beraberiz.

Mersin'den herkese günaydınlar değerli izleyiciler. Gelin hep birlikte Mersin ve ilçelerindeki hava durumuna bir göz atalım. Ve güne çoğunlukla güneşli başladık. 33 dereceyi gösteriyor termometreler. Gece ise parçalı bulutlu olarak geçecek. Yarına baktığımızda ise güneşli bir gün sabah saatlerinden itibaren bizleri karşılayacak. Şimdi de Mersin'in diğer ilçesindeyiz. Anamur'dayız. Anamur'da bugün çoğunlukla hava güneşli olacak. 35 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz açık geçecek. Yarına baktığımızda ise güneşli bir gün bizleri sabah saatlerinden itibaren karşılayacak. Aydıncık'tayız. Aydıncık'ta muhtemel sağanak yağış bekleniliyor bugün. 36 dereceyi gösteriyor termometreler. Gece ise açık geçecek. Yarına baktığımızda ise muhtemel sağanak yağış ardından güneş açacak. Bozyazı'dayız. Bozyazı'da çoğunlukla güneşli olacak. Bugün 35 dereceye kadar yükseliyor sıcaklık değerleri. Gece ise açık geçecek. Yarına baktığımızda ise güneşli bir gün bizleri karşılayacak ve sıcaklık değerleri de giderek yükseliyor. 37'ye geliyor. Mut'tayız. Mut bugün düne göre oldukça sıcak geçecek. 40 dereceye kadar geliyor. Aman dikkat diyelim. Özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkmamaya özen gösterelim. Geceye baktığımızda açık geçecek, yarın ise 40 dereceyi gösteriyor sıcaklık değerleri. Günlerdeyiz. Günlerde bugün hava güneşli, 33 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz açık geçecek, yarına baktığımızda ise güneşli bir gün bizleri sabah saatlerinden itibaren karşılayacak. Silifke'deyiz değerli izleyiciler. Silifke'de bugün bol güneş ışınları var. 34 dereceyi gösteriyor termometreler. Gece ise açık geçecek. Yarına baktığımızda ise bol güneş ışınları bizleri sabah saatlerinden itibaren karşılayacak ve sıcaklık değerleri de yükseliyor. Erdemli'deyiz. Erdemli'de bugün hava oldukça nemli. 33 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz de nemli geçecek. Yarına baktığımızda ise güneşli bir gün bizleri karşılayacak. Ve Mersin'in Tarsus ilçesindeyiz. Tarsus'ta bugün çoğunlukla hava güneşli, 33 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz parçalı bulutlu, yarına baktığımızda ise güneşli bir gün bizleri karşılayacak. Mersin'in son ilçesi Çamlı Yayla'dayız. Yer yer sağanak yağışlar olacak, ardından güneş açacak. 28 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz açık geçecek, yarına baktığımızda ise güneşli bir gün bizleri sabah saatlerinden itibaren karşılayacak. Evet değerli izleyiciler, Mersin ve ilçelerinde hava durumu bu şekildeydi. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.

Mirza Turgut ile Kent Söyleşilerinde bu hafta, Tüm Emekliler Dayanışma Derneği Genel Başkanı Hayriye Hamarat, gazeteci yazar Mirza Turgut'a konuk oluyor.

0: Destan Radyo ortak yayınında birlikteliğimiz devam ediyor. Haber merkezinde önemli bir konuya büyüteç tutuyoruz. Stüdyo konuğum Burhan Saf Tekin, iş insanı, siyasetçi ve duyarlı bir vatandaş.
1: Çok teşekkür ederim Kemal Bey. Evet. Öncelikle beni konuk ettiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum.
0: Evet, sorunun adresi Silifke'nin Kurtuluş Mahallesi.
1: Evet.
0: Hani mahalle diyoruz ama yani köyü diyelim. Evet. Çünkü daha çok üreticilerin değil mi, yaşadığı yer. Ama yeni bu Büyükşehir Belediyesi yasasıyla beraber işte köyler mahalleye dönüştürüldü ama isim olarak. Fakat hala değil mi, köy statüsü aslına bakarsanız geçerliliğini koruyor. Evet. Şimdi Silifke'nin Kurtuluş Köyü diyelim.
1: Evet.
0: Ve köylüler.
1: Evet.
0: Nasıl bir sorun var? Siz gittiniz, geldiniz, orayla ilgili duyarlısınız.
1: Evet.
0: O vatandaşların sorunlarına şahit oldunuz. Yürek yakan bir çaresizlik söz konusu. Sizden evet. Dinleyelim.
1: Yani biz bir siyasi inceleme için oraya gitmiştik. Oradaki insan toplumunun bakış açısı, insan popülasyonunun yapısını yakın analiz etmek için gitmiştik. Oraya gittiğimizde bir Kıbrıs gazimiz vardı, Ezdarak'tan. Ben de çok etkilendiğim biri kendisi. Kendisi Kıbrıs'ta görev almış, mermi yemiş, gazi olmuş bir vatandaş. Yaklaşık olarak da 40 yıldır o topraklarda kendi tapulu alanlarında tarım yapıyor bu arkadaş. Fakat Ramsar yasası dediğimiz kanatlı hayvanları koruma kanunu ve bataklık koruma kanunundan ceza almış. Yani biz oraya gittiğimizde tabii orada 353 tane çiftçinin ceza aldığını gördük. Yani çok da şaşırdık bu duruma. Çünkü baktığınız zaman ciddi bir ekonomik bir sıkıntı da oluşturuyor orada bölgede. Çünkü hani biliyorsunuz artık Türkiye'nin en büyük gündemi çiftçilik. Ve bununla alakalı da herkesin gündeminde olan şartların çok zor olduğu, çiftçinin şartlarının çok zor olduğu her platformda zaten dile getiriliyor. Oraya gittiğimizde tabii biz bu davaların olduğunu görünce otomatik olarak şaşırdık. Hani nasıl yani falan olduk. Sonra biraz derinlemesine inceledik bu olayı. İncelediğimizde olay önümüze şu çıktı Kemal Bey. Şimdi Ramsar Kanunu sürdürülebilir tarımı destekleyen bir aslında yasa. Fakat oradaki arkadaşlar gerek çevre şehircilik politikaları, il başkanlığı, gerekse Tarım İl Orman Müdürlüğü burada gerekli açıklamaları yapmadan ceza işlemi uygulamışlar. Yani gerekli bir sözlü bir uyarı gelmediğini söylüyor insanlar bize. Ve bundan dolayı da ceza almışlar. İşte hapis yatan, para cezası alan 353 tane çiftçi var orada. Ve mahsullerini de kaldıramıyorlar. Şimdi tohumun ne kadar pahalı olduğunu biliyoruz. Ya da ekimin ne kadar pahalı olduğunu biliyoruz. Artık Türkiye'de bu pahalı bir, çiftçilik artık pahalı. Şimdi bunu tabii göz önünde bulundurduğumuz zaman, şimdi oradaki insanların da durumunu gördüğümüzde ne yapabiliriz'e gittik biz. Ya da nasıl bir araştırma içine girebiliriz. Daha sonra biz genel olarak bir inceleme yaptığımızda o bataklık koruma kanununun içinde inşaat da yapamazsınız. Fakat orada inşaat yapılmış, kiraya veriliyor, iskan alınmış. Şimdi bataklığa inşaat da yapılamaz. Ve Ramsar Kanunu 1971'de İran'ın Ramsar kentinde yürürlüğe giren, 1994'te de Türkiye'nin tanıdığı bir kanun. Ve Ramsar'da çok açık bir madde var. Şunu söylüyor, diyor ki sürdürülebilir tarım yapabilirsiniz. Yani bu kanatlı kuşlara ve bataklığa bir zarar vermiyor. Oradaki insanlar da...
0: Hatta faydası var. Tarım yaparsanız o kuşlar da değil mi, ekinlerden
1: kesinlikle doğru
0: istifade edeceklerdir. Aslında olması gereken.
1: Kendi bulur. Şimdi oradaki insanların %80'i, %90'ı sürdürülebilir tarım yapıyor. Bir iki kişi de şunu gördük. Ağaç ekenler var. Hani tabii ki eğer yasal bir suçu varsa insan tabii ki bundan dolayı ceza almalı. Ama şimdi oradaki Ezdarak'tan Kıbrıs gazimiz 40 yıldır oraya ekin ekiyor. Ve şimdi bu 10. ayın 10'unda kesinleşmiş hapis cezası var. Ben çok duygulandım. Hatta bir sürü iş insanı arkadaşım bana telefon açarak hani bunu biz karşılayalım. Ama para cezasını değil hapis cezasına dönmüş. 2 yıl 1 ay hapis cezası kesinleşmiş bir Kıbrıs gazimiz var orada.
0: Evet, tam da böyle yani Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönemi kutlamaları yapılır iken bir Kıbrıs gazisinin içine düştüğü iç burkan durum gerçekten
1: çok duygulandırdı.
0: Yani çok önemli ve özellikle burada bir kötü niyet yok. Ekmeğini kazanmak için ektiği tarladan dolayı
1: tabii.
0: maalesef. Peki o ekinler ne oldu? Yani ekildi vesaire. Ekinler, şimdi mesela yani, hasat zamanı geliyor.
1: Yani şöyle bir şey, bizim muhtarlarla görüştüğümüz, orada 5 mahallemiz var. Bizim 5 mahalle muhtarlarla da görüşmemizde bize söylenen şu: biz bu ekinlerin kaldırılmasına da izin vermiyorlar dendi bize. Şimdi bu da bir çok ilginç bir durum. Şimdi sonuçta çiftçi o mahsulü oraya ekene kadar, yani biçene kadar, oradan toplayana kadar ciddi bir süreç geçiyor. Bu süreç için de çok ciddi bir, biliyorsunuz, ekonomik para bağlamanız lazım. Artık çünkü tarım da çok ciddi bir ekonomi istiyor. Türkiye'deki bütün gündemimiz neredeyse şu son zamanlarda çiftçiler üzerine de gerçekleşiyor. Evet. Siz daha iyi biliyorsunuz Kemal Bey. Şimdi durum halihazırda böyle olunca, şeyi de kaldıramayınca, ekini de kaldıramayınca ortada şu anda şöyle bir durum var. Bu insanlar ne yapacak? Çünkü tek geçim kaynakları çiftçilik. Yani şimdi mahsul da kalkmazsa sorun.
0: Şimdi tabii ki kuşlar yaşasın, popülasyon artsın, zarar gelmesin, doğayla barışık bir yaşam tabii ki çok önemli. Ama oradaki köylü vatandaşımız, üreticilerimiz, onlar da yaşasın. Onlar da sorun yaşamasınlar. Hayatlarını idame ettirebilsinler. Sürdürülebilir tarımdan bahsediyoruz. Yani ekilen bir ağaç vesaire, bir bina yok. Sadece tarlalar ekiliyor. Burada sağduyu gerekir. Özellikle çevre şehircilik ve tarım ve orman, evet, değil mi? Yani yürütüldükleri bakanlıkları nezdinde bunu araştırıp enine boyuna imkan var ise oradaki köylü vatandaşın bir şekilde sorununa çözüm bulmak gerekiyor. Ki az değil,
1: 353 kişi,
0: içlerinden biri de Kıbrıs gazisi ve hapis cezası almış ektiği ürünler yüzünden. Para cezasını ödeyemeyince.
1: Aynen
0: öyle. Eşsiz tarlanı ekemezsin, mahsulünü kaldıramazsın. Ama bu cezayı da ödemek zorundasın. Nasıl bu yani şimdi?
1: Şimdi şöyle bir şey var. İlginç bir şey.
0: Olmaması lazım. Eğer gelsin, anlatımlarımız tabii ki bir iddia bağlamında ifade ediyorsun ama bunu araştırmak, gerçekten de yerinde incelemek şart oldu artık. Buyurun efendim.
1: Bir de şöyle bir şey var. Şimdi 1994'te Türkiye'de, evet, yasallaşmış bir kanundan bahsediyoruz. Evet.

0: İnsanlar 40 yıldır ekiyorlar. Göksu Havzası'ndaki o arazileri ve Türkiye'nin en verimli toprakları bu topraklar. Çok ciddi mahsul alınan, evet, Türkiye ekonomisine de faydalı olan bir toprak yapısından bahsediyoruz biz burada. Şimdi bu insanlar 94'ten beri orada ekin ekiliyordu ve bu kanun 94'ten beri vardı. Hani siz, ben burada şimdi mesela il müdürlüklerine şunu soruyorum. Buradaki arkadaşlar uyarıldı mı? Şimdi sonuçta şöyle bir şey var.
1: Uyarılsa ne fark ederdi ki? Yani zaten yani geliyor, yasak geliyor, işte size ceza vereceğiz deyip uyarsalar.
0: Yani şöyle bir şey yapılabilirdi. En azından mahsul ekilmezdi.
1: Evet.
0: Ya
1: evet,
0: da
1: evet,
0: ne bileyim, insanlar bu kadar bu ekonomik sıkıntıların olduğu bir düzende daha fazla ekonomik sıkıntıya girmezdi. Varını yoğunu belki o arazilere koymazdı. Bir de şimdi öyle bir duruma geldi ki 1350 seçmeni olan bir köy burası. Siyasilerin de uğrak yeri haline geldi. Her yenen bir söz veriyor orada. İşte biz bu sorunu çözeceğiz. Biz sizlere yardımcı olacağız. Yani kirli bir siyasetin de döndüğü bir nokta haline geldi burası ve ben insanların bu şekilde kullanılmasını istemiyorum. Yani sonuçta orada bizim insanlarımız, kendi halkımız, kendi toplumumuz bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ve bu ekmek kavgası, bu ekmek kavgasının içine de siyasi bir kitlenin girmesi bence çok yanlış olur. Bazı partiler bunlardan reklam yapmaya başladılar. Bunun önüne çok geçmek istiyoruz. Yani ben de siyasetle uğraşıyorum ama kesinlikle bu konu siyasi bir konu değil. Evet. Kesinlikle bunu bir burada belirtmek istedim yani.
1: Evet, umut tacirleri.
0: Evet, kesinlikle doğru.
1: Evet, umut tacirlerinin bir alanı haline gelmiş Kurtuluş Köyü.
0: Evet.
1: Oradaki vatandaşlar hani suya düşmüşler. Kim gelse
0: sarılalım.
1: Yılana da sarılıyorlar.
0: Aynen
1: her
0: öyle.
1: Şeye sarılıyorlar.
0: Aynen öyle.
1: Ama gündeme taşıdınız efendim sorunu. Bakalım bundan sonraki süreç nasıl işleyecek?
0: Çok teşekkür ederim.
1: İnanıyorum ben konuya ilişkin bir açıklama yapılacaktır.
0: İnşallah.
1: En azından Mersin Valiliği tarafından
0: İnşallah.
1: Açıklama olacaktır. Eğer var ise sorunun çözümü noktasında,
0: evet.
1: Tabii ki orada yüzlerce orada vatandaş mağdur. Tam da böyle tarımın çok önemli hale geldiği bir dönemdeyiz. Mahsullerin kaldırılması noktasında, evet, en azından geçici bir tedbirin mutlaka uygulanacağı,
0: evet,
1: düşüncesi bende de var ama takip edeceğiz efendim. Çok teşekkür ediyorum Burhan Saftekin. Son evet, olarak buradan neler söylemek isterseniz buyurun.
0: Yani buradaki il müdürlerimize bu konunun derinlemesine araştırılmasını, gerçekten oradaki insanlarda hata varsa ben şunu hiçbir zaman zaten savunmuyorum. Biz anayasaya, hukuka inanan insanlarız. Oradaki insanların bir hatası varsa tabii ki cezalandırılmalı ama bu insanların da hayatının devam etmesi gerekiyor. Ve bir şekilde eğer burada faydalı bir şeyler yapabileceksek bu konuyu derinlemesine bir araştırıp onlara da bir çözüm sunabilirsek bu beni çok mutlu edecek. Ve burada gazimizin de hapse girmemesi bizim için çok önemli. Yani çünkü gerçekten Türkiye'de bizim kutsalımızdır gazilerimiz, şehitlerimiz. Türk halkının hepsinin kutsalıdır bu. Bu konuda en çok zaten içimizi yakan durum da bu. 73 yaşında bir Kıbrıs gazisi ve bu insanın bu şartlarda hapse girmesi benim çok böyle vicdanımın el verdiği bir durum değil.
1: Evet, tam da işte Kıbrıs Harekatı'nın 52. yıl dönümü kutlamaları yapılırken Kıbrıs gazisinin böyle bir duruma düşmesi,
0: evet, çok üzücü.
1: Bizleri de üzdü.
0: Evet.
1: Ve gerçekten de yapılması gereken bir şey varsa da yetkililer derhal yapması gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim
1: Sayın
0: Kemal Bey.
1: Sayın Saftekin.
0: Saygılar diliyorum.
1: İyi. Evet. Sayın izleyiciler, Haber Merkezi'nde bugün de birlikte olduk. Tekrar görüşmek üzere. Esen kalın.
2: Kemal İstek'le Haber Merkezi sona erdi.
3: Reklam tanıtır.
2: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol Kavşağı'nda.

0: karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
0: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Reklam kazandırır.
1: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak üreten, ihracat yapan, istihdam sağlayan firmalarımızla gurur duyuyoruz. ISO 500, ISO 2500 ve TİMBİN listelerinde yer alarak kentimizin gücünü Türkiye ve dünyaya gösteren tüm Mersin firmalarımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası.
2: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.

0: de. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 40 44.

0: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
6: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Meski Genel Müdürlüğü Silifke'nin kırsal mahallelerinde özellikle yaz aylarında yaşanan içme suyu sorununu Gökler Deresi içme suyu yapım işiyle kalıcı olarak çözüme kavuşturdu. Proje kapsamında terfi merkezi yenilenerek 11 kilometrelik içme suyu hattı döşendi ve 2 yeni su deposu inşa edildi. 22 mahallede yaşayan yaklaşık 25 bin vatandaşın kesintisiz ve sağlıklı içme suyuna kavuşturan ve artan nüfus nedeniyle yaşanan su yetersizliği sorununu gideren Gökler Deresi içme suyu yatırımı sayesinde tarımsal ve hayvansal üretim faaliyetleri açısından da önemli bir ihtiyaç karşılanmış oldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi yerel tohumların yerinde korunması ve pazarlanması projesi kapsamında 2025 yılında başlattığı Güller ilçesine özgü leklek fasulyesi tohum desteğine Şeyh Ömerli Mahallesi'nde devam etti. Bu yıl 15 üreticiye leklek fasulyesi tohumu dağıtılırken 2025 ve 2026 yıllarında toplam 30 üreticiye 300 kilogram tohum desteği sağlandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Anamur, Ayrıncık, Bozyazı ve Günler'de yaşayan vatandaşların 50 yıldır kullandığı ve bugüne kadar hiçbir çalışma yapılmayan yolda çalışma başlattı. Büyükşehir'in sorumluluk alanında olmamasına rağmen Günler ilçesinde yer alan Taşoluk ve Halifeler mahallelerine ait 9 kilometrelik yolda gerçekleşen çalışma sayesinde üreticiler, yaylacılar ve bölgeyi ziyaret eden vatandaşlar açısından daha güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanı sağlandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Silifke Cemil Sungur Hayvan Rehabilitasyon Bakım Evi ve Yaşam Alanı, sahipsiz ve yardıma ihtiyaç duyan hayvanlar için güvenli bir yaşam alanı olmaya devam ediyor. Yaşam alanında 400 köpek ile 105 kedi misafir edilirken, burada bulunan can dostların yalnızca temel ihtiyaçları karşılanmıyor, yaralı, hasta veya bakıma muhtaç hayvanlar sağlıklarına kavuşurken sosyalizasyon süreçleri de destekleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi, yaz tatilinde de çocukları yalnız bırakmıyor. Çocuklar bilimsel veriler ışığında ve çevre bilinciyle büyüsün diye her detayı düşünülen Türkiye'nin ilk iklim ve çevre temalı bilim merkezinde çocuklar astronomi ve uzay bilimleri, deniz bilimleri ve su altı keşfi, iklim, çevre ve inovasyon ile temel bilimler atölyesinde bilim ve eğlence dolu bir yaz geçiriyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kırsal mahallelerde sosyal yaşamı canlandıran ve çocukları geleneksel oyunlarla buluşturan Köy Bizim, Şenlik Bizim etkinlikleri başladı. Şenlikte çocuklar oyunlar, atölyeler ve sahne gösterileriyle doyasıya eğlenirken aileler de çocuklarının mutluluğuna ortak oluyor. Köy Bizim, Şenlik Bizim etkinlikleri yaz boyu değişik köylerde birbirinden eğlenceli gösterilerine devam edecek. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.
2: Samsung bölge satış birincisi mavi beyaz eşyadan çifte fırsat. Hep

0: tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata.

petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
0: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
2: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
2: 0533 974 4590.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Türkiye genelinde terör soruşturmalarında yeni bir dönem başlıyor. Adalet Bakanı Akın Gürley'in talimatıyla Cumhuriyet Başsavcılıkları bünyesinde müstakil terör suçları soruşturma büroları kurulması için 81 ildeki 175 ağır ceza Cumhuriyet Başsavcılığına yazı gönderildi. CHP'nin 38. olağan kurultayında usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle verilen mutlak butlan kararına ilişkin Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'ne gönderilen dosyanın esasa ilişkin incelemesinin adli tatilin ardından yapılması bekleniyor. Ancak iddialara göre mutlak butlan kararıyla genel başkanlık görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel'in yeni partiyi 24 ve 27 Temmuz'da ilan etmesi bekleniyor. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 9 kişi tutuklanırken 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Rojin Kabayış dosyasında şimdi yeni bir inceleme talebi gündemde. Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabayış soruşturmasında ailenin avukatı bugüne kadar Rojin Kabayış'a ait kıyafetler üzerinde DNA incelemesi yapılmadığını öne sürdü. Söz konusu kıyafetler için DNA incelemesi yapılması istendi. Gülistan doku soruşturması kapsamında çok sayıda yeni gözaltı kararı verildi. Elazığ, Malatya, Ankara, İstanbul ve Tunceli'de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Aralarında 3 doktor, 1 hemşire, 1 bilgi işlem görevlisi, 5 veri giriş personeli, eski Tunceli valisi Tuncay Soneli, Neşehan'dan Sonel, Gülistan dokunun telefonuna müdahale ettiği değerlendirilen bilişim şirketinin sahibi, 1 iş insanı ve 2 güvenlik korucusunun bulunduğu toplam 15 şüpheli gözaltına alındı. ÖSYM 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı sonuçlarını açıkladı. Yaklaşık 2,5 milyon adayın katıldığı sınavın tercih işlemleri 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Mersin'de Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başkonsolosu Erek Çağatay, harekatın Kıbrıs Türk halkının özgürlüğü ve barış için dönüm noktası olduğunu söyledi. İstanbul Sanayi Odası, Türkiye'nin 2.500 büyük sanayi kuruluşu araştırmasını açıkladı. Buna göre araştırmada Mersin'den 11 firma yer aldı. Gıda sektörünün ağırlıklı olduğu listede kimya, madencilik, metal ve makine sanayisinde faaliyet gösteren firmalar da yer aldı. Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayında satılan konut istatistiklerini açıkladı. Buna göre Mersin Haziran ayında Türkiye genelinde en çok konut satıldı.

satışı yapılan 5. şehir oldu. Haziran ayındaki 4.445 adet konut satışının 1.557 adedi ilk ve 2.868 adedi de ikinci el satış olarak gerçekleşti. Anadolu Yıldızlar Ligi 2. grup 2. etap handbol müsabakaları tamamlandı. Müsabakalar sonunda kızlar grubunda Sivas, Adana ve Ankara, erkekler grubundaysa Sivas, Mersin ve Ankara

0: idari alanda sürdüren Mersin Spor organizasyon yapısını güçlendirmeye devam ediyor. Basketbol Süper Ligi'ne yeniden yükselmeyi amaçlayan Sarı Siyahlı ekip takım menajerliği görevine Murat Hisarkaya'yı getirdi. Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmeyi hedefleyen yeni Mersin İdman Yurdu transfer çalışmalarına hız verdi. Kırmızı lacivertli ekip teknik direktörlük görevine Gürsoy Tuğran'ı getirmesinin ardından Mersinli futbolcular Sertaç Güzel ve Burak Bilgen'i renklerine bağlayarak dikkat çeken bir başlangıç yaptı. Haberler. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
1: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
2: Haydi tıkla her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz ışık nokta.com'da.
3: İster tıkla, ister uğra.

0: Buse.com'dan dev kampanya.
1: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
0: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
1: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.

0: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
5: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Torosar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15.
6: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
7: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü

0: Telefon 0506 035 34 33.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: zamanlar.
1: Büşra Değer'in sunumuyla Ajanda başlıyor.
2: Takvimler 21 Temmuz 2026'yı gösterirken Türkiye ve dünyada önemli gelişmeler ya. Şu anda onları sizlere aktaracağız. Bültenimize baktığımızda Van'da Rojin Kabay'ı soruşturmasında yeni gelişmeler yaşandı. Kıyafetlerinde DNA incelemesi için yeniden harekete geçildi. Ve uzmanlardan sünnet uyarısı geldi değerli izleyiciler. Sağlık açısından faydalarına dikkat çekildi. Adana'da sulama kanalında bir ceset bulundu. Öte yandan Adana'da silahlı saldırı kameralara yansıdı. Ve CHP Ankara İl Başkanlığı'nda gerginlikler yaşandı. Görüntüleri de sizlere aktaracağız. Kazakistan'da orman yangınları, Peru'da ise deprem alarmı sürüyor. Mersin'de ise belediye kendi asfaltını üretmeye başladı. Ve Gülistan Doku soruşturmasında 15 şüpheli daha gözaltına alındı ve başlıyoruz. Van'da 2024 yılında kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabay'ı soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Ailenin avukatı Kabay'ın olay günü üzerindeki kıyafetlerinden DNA incelemesi yapılmadığını belirterek yeni talepte bulundu. Böylece kıyafetlerindeki DNA izleri yaklaşık 2 yıl sonra incelenecek. Baba Nizamettin Kabay ise soruşturmada ihmaller olduğunu ve bazı delillerin zamanında toplanmadığını öne sürdü.
3: Daha önce gereken yapılacak şeylerdi ama maalesef yapmamışlar. Üzerindeki kıyafetin DNA'larına bakılacak. O da vekalet verdiğimiz yeni avukatımız Abdurrahman Karabulut'un sayesinde inşallah çok şeyler çıkacak ortaya. Ondan sonra diatom testi de yapılmamış zamanında. Yani artık yani biz daha şoktayız. Neden bunları yapmamışlar zamanında? Ki bu ne anlama geliyor? Demek ki bu ırtbaz anlamına geliyor. Kim görevini kötüye kullanmışsa ben buradan Adalet Bakanlığı'na sesleniyorum. Yani daha yeterdir. Görevini kötüye kullanan kişilerin cezası neyse daha Adalet Bakanlığı devreye girmesi lazımdır. Neden bunu zamanında yapmamışlar?

0: almamıştınız. 2 sene sonra daha yani avukatımız talep ediyor. Çok şeyleri, delilleri karartıyorlar. Köyde beyaz arabalar, kaç tane beyaz araba giriş çıkış yapmış. O da arkadaşının ifadesi olsun, kamera kayıtları olsun. O esnada bir tane döner kamera varmış. Ben video çekmiştim benim telefonumda. Ben sonradan ayıktım, gördüm bunu. Döner kamera var. Bize, o esnada bize dediler, bu bozuktur. Bizde hiç kimse bunu aldırmadı. Yani dikkate alınmadı, söylemediler. Ama biz Adalet Bakanı'nın ziyaretine giderken Ankara'da Van Üniversitesi bir yazı göndermiş. Demiş ki üniversitenin herhangi bir kamerası bozuk yoktur. Ama bozuk değilse o zaman bunun görüntüsü nerededir? Bunun görüntüsü nerededir? Neden bu kameranın görüntüsünü ortaya çıkartmıyorsunuz? Ya da bozuksa diyecektiniz ki tutanak alacaksınız. Diyecektiniz ki kameranın birisi bozuktur. 2 sene sonra neden bu yapılmayacak şeyleri yapıyorlar? Molla Kasım'da kamera kayıtlarının çok silinmiş. Zamanında yapılsaydı çözülürdü bu olay. O cansız beden nereden gelmiş? Herhangi birisi bıraktı yoksa gölün içinden geldi? Çünkü orada villalar çoktur. O villaların tümünün kamerası vardır. Hem ön cephede hem arka cephede. Her bir villanın 2 tane kamerası vardır. Ruji'nin cansız bedeni bulunduğu yerde çok kamera orası görünüyor. Çünkü kameralara 500 metre, 1 kilometre hiçbir şey değil. Yakınlaştırsa görünür, o cansız beden suyun üzerinde gelmiş ya da birisi bıraktı. Bunu yapmak istememişler, yapmamışlar zamanında. İş işten geçti. Bu ne anlama geliyor? Örtbas anlamına geliyor. Hani çok Van'da çok yetkililer istemiyor bu olayın çözülmesini. Biz Adalet Bakanı'na başka bir şey anlatıyorlar, bize de başka bir şey anlatıyorlar. Bu daha son noktaya geldi, boğazıma kadar geldi. Ben bunu artık söyleyeceğim. Ha, onların makamına saygımız vardır ama benim kızıma hakaret yapılsa, dese intihar etmiş, tabii ki ben cevap vereceğim. Onların eksiklikleri de söyleyeceğim. Tekrar Ankara'ya gideceğiz. Yani avukatımızla beraber Adalet Bakanı ziyaretine gideceğiz. Her şeyi orada anlatacağım. Artık yeter yani. İlk baştan diyatom testi yapılmamış. Yani o çok önemli bir noktadır. Onu yapılsaydı olay çözülürdü. İkincisi, elbise, Ruji'nin kıyafetin üzerindeki elbiselerin denasına bakılmamış. Üçüncüsü, kamera kayıtlarına zamanında bakılmamış. Biz ikinci savcıya soruyor, diyor daha önce onlar yapılmamış, bizim suçumuz yoktur. Madem ki yapılmamışsa sen de onlardan şikayetçi olacaksın. Savcı ise devlet ona o makamı vermişse, o kürsüyü vermişse o kürsünün hakkını verecek. Ama yapılmıyorlar. Biz perişan olduk. Çok zor durumdayız. Sürekli Van'a gidip geliyorum. Ankara'ya gidip geliyorum. Televizyonlara çıkıyorum ki örtbas etmesinler. Ama Van'daki bazı yetkililer örtbas ediyorlar. Bunu daha artık açık açık söyleyeceğim. Gerekirse Cumhurbaşkanı'na çıkacağım. Ricada bulunacağım.
1: CHP Ankara İl Başkanlığı'nda gergin anlar yaşandı. Mutlak butlan kararı sonrası göreve getirildiği belirtilen Fahri Yıldırım ve beraberindeki heyetin il binasına girişi eski yöneticiler ve destekçilerinin tepkisine neden oldu. Cumhuriyet Halk Partisi Ankara İl Başkanlığı'nın önünde mutlak butlan kararı sonrasında il başkanlığı görevine getirilen Fahri Yıldırım ve beraberindeki heyetin il binasına girmesinin ardından gerginlik yaşandı. CHP'nin yeni Ankara İl Başkanı Fahri Yıldırım'ın il binasına girmesi eski il başkan vekili Yüksel Işık ve destekçilerinin tepkisine neden oldu.
2: Arkadaşlar.
1: Grup Yıldırım'ın binayı terk etmesini istedi. Emniyet güçleri il binası önüne gelerek il başkanlığı önünde güvenlik önlemleri aldı. Eski CHP Ankara İl Başkan Vekili Işık il binası önünde yaşanan duruma tepki gösterdi.
2: Dikkatinizi çekmek istediğim nokta üzerinde siyah elbiseli, tek tip siyah elbiseli bulunan insanların olmuş olması. Biz onların Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olmadığını biliyoruz. O nedenle de polisten onların kimliklerinin kontrol edilmesini ve Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olmayanların derhal dışarı çıkarılmasını söyledik, talep ettik. Emniyet üzerine düşeni yapacağını umuyorum.
1: İl Başkanı Yıldırım ve beraberindeki heyet kendi istekleri doğrultusunda polis eşliğinde il binasından ayrıldığı esnada Işık ve beraberindeki CHP'liler tarafından protesto edildi. Olay CHP Ankara İl Başkanı Yıldırım ve heyetinin polis güçleri eşliğinde il binasının olduğu alandan uzaklaşması ve dışarıda bulunan Işık ve destekçilerinin il binasına girmesiyle son buldu.
3: Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada 9 şüpheli tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 kişinin hakimlik işlemleri tamamlandı. Aralarında Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 9 şüpheli tutuklanırken bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adli süreç devam ediyor.
1: Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada 9 şüpheli tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüphelinin hakimlik işlemleri tamamlandı. Aralarında Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 9 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi. Bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
4: Deprem bölgesine dönecek misiniz?
5: Şu anda düşünceniz yok, bakacağız.
1: Soruşturma kapsamında adli süreç devam ediyor.
3: Adana'da PVC ustası iş yerinde silahlı saldırıya uğradı. Bacağından yaralanan Ali G. ağır yaralanırken saldırı anı ise kameralara yansıdı. Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
1: Adana'da PVC ustası iş yerinde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı. Kasklı iki şüpheli motosikletle iş yerine geldi. Şüphelilerden biri içeri girerek Ali G.'ye ateş açtı. Ardından olay yerinden kaçtı. Bacağından vurulan Ali G. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumunun kritik olduğu öğrenildi. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Polis kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
3: Zonguldak'ta alacak tartışması silahlı saldırıya dönüştü. Belediye halinde çıkan tartışmada güvenlik görevlisi OB iddiaya göre 500 bin liralık alacak nedeniyle zabıta memuru Kemal Ö'yü ayağından vurdu. Yaralı zabıta hastaneye kaldırılırken kaçan şüpheli polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.
1: Zonguldak'ta belediye halinde çıkan alacak tartışması silahlı saldırıyla son buldu. İddiaya göre güvenlik görevlisi OB ile zabıta müdürü Kemal Ö arasında 500 bin liralık alacak nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine OB silahla Kemal Ö'nün ayağına ateş etti. Yaralanan zabıta memuru hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayın ardından kaçan şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sürüyor.
3: Adana'da sulama kanalında bir erkek cesedi bulundu. Yaklaşık 5 kilometre sürüklenen ceset sualtı polisleri tarafından sudan çıkarıldı. Hayatını kaybeden kişinin 45 yaşındaki Aykut Çaynel olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.
1: Adana'da sulama kanalında sürüklenen erkek cesedi yaklaşık 5 kilometre ileride sudan çıkarıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve sualtı polisleri sevk edildi. Akıntıya kapılan ceset ekipler tarafından takip edildi. Cansız beden Seyhan ilçesi Sarı Hamzalı mahallesinde sualtı polislerinin çalışmasıyla sudan çıkarıldı.

0: Hayatını kaybeden kişinin 45 yaşındaki Aykut Şahinel olduğu belirlendi. Cenaze kesin ölüm nedeninin tespiti için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şahinel'in sulama kanalına nasıl ve nereden düştüğünün belirlenmesi için başlatılan soruşturma sürüyor.
1: Mersin'in Erdemli Belediyesi kurduğu asfalt palenti ile sıcak asfalt üretimine başladı. Saatte 160 ton üretim kapasitesine sahip tesis sayesinde belediye yol çalışmalarında maliyeti yaklaşık %30 azaltmayı hedefliyor. 10 gün önce faaliyete geçen testte üretilen asfaltlar ilçenin farklı noktalarındaki çalışmalarda kullanılmaya başlandı.
0: Erdemli Belediyesi kurduğu asfalt planti ile sıcak asfaltı artık kendi üretmeye başladı. Saatte 160 ton üretim kapasitesine sahip doğalgazlı tesis yol çalışmalarında hem maliyeti hem de zamanı düşürdü. Belediye daha önce ihale yoluyla temin edilen asfaltı artık kendi tesisinde üretiyor. Bu sayede maliyette yaklaşık %30 tasarruf sağlanıyor. 10 gün önce hizmete giren tesiste üretilen sıcak asfalt Erdemli'nin farklı noktalarında kullanılmaya başlandı.
2: Kendi asfaltını üreten bir Erdemli Belediyesi var artık. Göreve geldiğimiz günden beri de ben de böyle bir asfalt planti kurmanın hayalini kuruyorduk. Çok şükür bugün de gerçekleştirdik. Tabii birçok ilçe belediyesinde olmayan, birçok belediyede olmayan asfalt planti artık kendi belediyemiz Erdemli Belediyesi olarak kendi asfaltımızı üretiyoruz. Hem maliyette tasarruf ediyoruz hem de zamandan tasarruf ediyoruz. Biz saatte 160 ton kapasiteli doğalgazda çalışan asfalt plantımız. Tabii %30 daha tasarruf edeceğiz. Tabii sadece maliyet açısından değil, zaman açısından da tasarruf edeceğiz.
0: Belediye yeni tesisle yol çalışmalarını daha hızlı ve kesintisiz sürdürmeye hedefliyor.
1: Kazakistan'da 19 noktada çıkan orman yangınlarına müdahale tüm hızıyla devam ediyor.
0: Kazakistan'da devlet koruma ormanları ve milli parkta çıkan 19 ayrı orman yangınına müdahale sürüyor. Semey Ormanı, Ertis Ormanı ve Bayanaul Milli Parkı'nda çıkan yangınlara helikopter, traktör ve iş makineleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre yaklaşık 20 bin metrekarelik alan zarar gördü. Yangınların yıldırım düşmesi sonucu çıktığı değerlendirildi. Ekiplerin alevlerin daha geniş alanlara yayılmasını önlemek ve yangınları tamamen söndürmek için çalışmaları sürüyor.
3: İçel TV WhatsApp ihbar hattı 0538 273 66 66.
1: Bültenimizin sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
4: Büşra Değerli Ajanda sona erdi.
5: Reklam tanıtır.
6: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
7: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
8: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
7: Burada her şey istediğiniz gibi.
6: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
7: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
8: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
9: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
10: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.

0: Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652. 0532 787 1652.
1: SML Restorant ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restorant ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur. Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Reklam kazandırır.
1: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak üreten, ihracat yapan, istihdam sağlayan firmalarımızla gurur duyuyoruz. ISO 500, ISO 2500 ve TİMBİN listelerinde yer alarak kentimizin gücünü Türkiye ve dünyaya gösteren tüm Mersin firmalarımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası.
2: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.
3: Türkiye Vestel'leniyor.
4: Bursa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
5: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
6: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
5: Burada her şey istediğiniz gibi.
4: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Bursa Mom.
5: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
6: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti.

0: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Arkadaş Kundura yaşa tişanında, Arkadaş Kundura üzüm nişanında.
3: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat

0: Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Aker Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Meski Genel Müdürlüğü Silifke'nin kırsal mahallelerinde özellikle yaz aylarında yaşanan içme suyu sorununu Gökler Deresi içme suyu yapım işiyle kalıcı olarak çözüme kavuşturdu. Proje kapsamında terfi merkezi yenilenerek 11 kilometrelik içme suyu hattı döşendi ve 2 yeni su deposu inşa edildi. 22 mahallede yaşayan yaklaşık 25 bin vatandaşı kesintisiz ve sağlıklı içme suyuna kavuşturan ve artan nüfus nedeniyle yaşanan su yetersizliği sorununu gideren Gökler Deresi içme suyu yatırımı sayesinde tarımsal ve hayvansal üretim faaliyetleri açısından da önemli bir ihtiyaç karşılanmış oldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi yerel tohumların yerinde korunması ve pazarlanması projesi kapsamında 2025 yılında başlattığı Güllar ilçesine özgü leklek fasulyesi tohum desteğine Şeyh Ömerli Mahallesi'nde devam etti. Bu yıl 15 üreticiye leklek fasulyesi

0: Belediyesi tohumu dağıtılırken 2025 ve 2026 yıllarında toplam 30 üreticiye 300 kilogram tohum desteği sağlandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Anamur, Aydıncık, Bozyazı ve Günler'de yaşayan vatandaşların 50 yıldır kullandığı ve bugüne kadar hiçbir çalışma yapılmayan yolda çalışma başlattı. Büyükşehir'in sorumluluk alanında olmamasına rağmen Günler ilçesinde yer alan Taşoluk ve Halifeler mahallelerine ait 9 kilometrelik yolda gerçekleşen çalışma sayesinde üreticiler, yaylacılar ve bölgeyi ziyaret eden vatandaşlar açısından daha güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanı sağlandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Silifke Cemil Sungur Hayvan Rehabilitasyon Bakım Evi ve Yaşam Alanı, sahipsiz ve yardıma ihtiyaç duyan hayvanlar için güvenli bir yaşam alanı olmaya devam ediyor. Yaşam alanında 400 köpek ile 105 kedi misafir edilirken, burada bulunan can dostların yalnızca temel ihtiyaçları karşılanmıyor, yaralı, hasta veya bakıma muhtaç hayvanlar sağlıklarına kavuşurken sosyalizasyon süreçleri de destekleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi, yaz tatilinde de çocukları yalnız bırakmıyor. Çocuklar bilimsel veriler ışığında ve çevre bilinciyle büyüsün diye her detayı düşünülen Türkiye'nin ilk iklim ve çevre temalı bilim merkezinde çocuklar astronomi ve uzay bilimleri, deniz bilimleri ve sualtı keşfi, iklim, çevre ve inovasyon ile temel bilimler atölyesinde bilim ve eğlence dolu bir yaz geçiriyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kırsal mahallelerde sosyal yaşamı canlandıran ve çocukları geleneksel oyunlarla buluşturan Köy Bizim, Şenlik Bizim etkinlikleri başladı. Şenlikte çocuklar, oyunlar, atölyeler ve sahne gösterileriyle doyasıya eğlenirken, aileler de çocuklarının mutluluğuna ortak oluyor. Köy Bizim, Şenlik Bizim etkinlikleri yaz boyu değişik köylerde birbirinden eğlenceli gösterilerine devam edecek. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtım.
2: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten Çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
3: Bursa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
4: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Bursa Mom.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
6: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira, Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15.
3: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0-324-357-30-30. Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
4: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
5: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
6: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa hazırlıklarına ilişkin siyasi parti liderleriyle görüşmek için tura çıktı. Kurtulmuş ilk olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Teklifin 27-28 Temmuz'da Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına yönelik soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında tutuklanan şarkıcı Haluk Levent kumar oynadığını kabul ederek "Hırsıma ve zaaflarıma yenildim" dedi. Levent dernekten para çalmadığını, borç aldığını savundu. Narin Güran cinayeti davasının sanığı Nevzat Bahtiyar'ın oğlu ve kardeşi hakkında dava açıldı. İbrahim

0: İddianamede araçta yapılan aramada iki ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildiği belirtildi. Sanıklar hakkında ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi. Türkiye'de milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret sisteminde değişiklik yapılmasına yönelik hazırlıklar devam ediyor. Mevcut tek tip asgari ücret uygulaması yerine sektörlerin maliyet yapılarıyla şehirlerin ekonomik koşullarını esas alan yeni bir model üzerinde çalışıldığı ifade edildi. ÖSYM 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı sonuçlarını açıkladı. Yaklaşık 2,5 milyon adayın katıldığı sınav tercih işlemleri 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Öte yandan ÖSYM 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavında iki sorunun iptal edilerek değerlendirme işlemlerinin yapıldığını duyurdu. Afganistan'ın doğusunda pazartesi günü sağanak yağışların yol açtığı ani sellerde en az 20 kişi hayatını kaybetti, yüzden fazla kişi ise kayıp. Felaketten en çok Nuristan bölgesindeki Parun etkilendi. Kent belediye başkanının da kayıplar arasında olduğu 80'den fazla sakinin ise yaralandığı bildirildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Akdeniz meyve sineği ile mücadele kapsamında küçük ölçekli meyve üreticilerine feromon yapışkan tuzak desteği başlattı. Proje kapsamında kent genelinde 2700 üreticiye 80 bin adet tuzak dağıtılacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı 2026 yılının ilk 6 ayında kent genelinde meydana gelen 8037 olaya müdahale etti. Mersin Belediyesi 2971 yangın, 649 trafik kazası, 362 su baskını, 3537 kurtarma ve 493 diğer acil durum olayında görev aldı. Erdemli Belediyesi tarafından birçok belediyede olmayan stratejik yatırımlar arasında yer alan asfalt planti tesisi kuruldu. Saatte 160 ton sıcak asfalt üretimi yapan doğalgazlı asfalt planti tesisi sayesinde maliyetten %30 kar edilirken zamandan da önemli bir kazanım sağlandı. Mersin'in Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Tekeli Jandarma Karakol Komutanlığı Sosyal Tesisleri inşaatında incelemelerde bulundu. İnşaat alanını gezen Topsakaloğlu, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Uluslararası Basketbol Federasyonu basketbolda bazı kural değişikliklerine gitti. Yeni kurallara göre teknik fauller niteliği ve ciddiyet derecesine göre iki farklı kategoriye ayrılacak. 2026 Dünya Kupası şampiyonu İspanya, FIFA sıralamasında zirveye yerleşti. Turnuvaya grup aşamasında veda eden Türkiye ise 27. sırada yer aldı.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
2: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak üreten, ihracat yapan, istihdam sağlayan firmalarımızla gurur duyuyoruz. ISO 500, ISO 2500 ve TİMBİN listelerinde yer alarak kentimizin gücünü Türkiye ve dünyaya gösteren tüm Mersin firmalarımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası.
3: Buse.com'dan dev kampanya.
4: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
3: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
4: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
6: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
7: Gökhan Eğitim Kurumları.
6: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51, 326 90 12.

0: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
1: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
7: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
8: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam tanıtır.
1: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak üreten, ihracat yapan, istihdam sağlayan firmalarımızla gurur duyuyoruz. ISO 500, ISO 2500 ve TİMBİN listelerinde yer alarak kentimizin gücünü Türkiye ve dünyaya gösteren tüm Mersin firmalarımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası.
2: Samsung bölge satış birincisi mavi beyaz eşyadan çifte fırsat. Hem

0: tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
2: Buse.com'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
5: Balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon Dünyası'nda. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koçyiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
6: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
7: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
7: 0533 974 45 90.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
7: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45-90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur. Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
8: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

garibim. Garibim sen de gül biraz. Garibim sen de gül. Açız biz biliyorum. Aşka, dostluğa, kardeşliğe aç.

0: Reklam kazandırır.
1: Bursa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Bursa Mom.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla

0: ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
6: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
7: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444 07 15.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
9: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. MESKİ Genel Müdürlüğü Silifke'nin kırsal mahallelerinde özellikle yaz aylarında yaşanan içme suyu sorununu Gökler Deresi içme suyu yapım işiyle kalıcı olarak çözüme kavuşturdu. Proje kapsamında terfi merkezi yenilenerek 11 kilometrelik içme suyu hattı döşendi ve 2 yeni su deposu inşa edildi. 22 mahallede yaşayan yaklaşık 25 bin vatandaşı kesintisiz ve sağlıklı içme suyuna kavuşturan ve artan nüfus nedeniyle yaşanan su yetersizliği sorununu gideren Gökler Deresi içme suyu yatırımı sayesinde tarımsal ve hayvansal üretim faaliyetleri açısından da önemli bir ihtiyaç karşılanmış oldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi yerel tohumların yerinde korunması ve pazarlanması projesi kapsamında 2025 yılında başlattığı Güllar ilçesine özgü lekkek fasulyesi tohum desteğine

0: Beyhömerli Mahallesi'nde devam etti. Bu yıl 15 üreticiye leklek fasulyesi tohumu dağıtılırken 2025 ve 2026 yıllarında toplam 30 üreticiye 300 kilogram tohum desteği sağlandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Anamur, Aydıncık, Bozyazı ve Günler'de yaşayan vatandaşların 50 yıldır kullandığı ve bugüne kadar hiçbir çalışma yapılmayan yolda çalışma başlattı. Büyükşehir'in sorumluluk alanında olmamasına rağmen Günler ilçesinde yer alan Taşoluk ve Halifeler mahallelerine ait 9 kilometrelik yolda gerçekleşen çalışma sayesinde üreticiler, yaylacılar ve bölgeyi ziyaret eden vatandaşlar açısından daha güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanı sağlandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Silifke Cemil Sungur Hayvan Rehabilitasyon Bakım Evi ve Yaşam Alanı, sahipsiz ve yardıma ihtiyaç duyan hayvanlar için güvenli bir yaşam alanı olmaya devam ediyor. Yaşam alanında 400 köpek ile 105 kedi misafir edilirken, burada bulunan can dostların yalnızca temel ihtiyaçları karşılanmıyor, yaralı, hasta veya bakıma muhtaç hayvanlar sağlıklarına kavuşurken, sosyalizasyon süreçleri de destekleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi, yaz tatilinde de çocukları yalnız bırakmıyor. Çocuklar bilimsel veriler ışığında ve çevre bilinciyle büyüsün diye her detayı düşünülen Türkiye'nin ilk iklim ve çevre temalı bilim merkezinde çocuklar, astronomi ve uzay bilimleri, deniz bilimleri ve su altı keşfi, iklim, çevre ve inovasyon ile temel bilimler atölyesinde bilim ve eğlence dolu bir yaz geçiriyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kırsal mahallelerde sosyal yaşamı canlandıran ve çocukları geleneksel oyunlarla buluşturan Köy Bizim, Şenlik Bizim etkinlikleri başladı. Şenlikte çocuklar oyunlar, atölyeler ve sahne gösterileriyle doyasıya eğlenirken aileler de çocuklarının mutluluğuna ortak oluyor. Köy Bizim, Şenlik Bizim etkinlikleri yaz boyu değişik köylerde birbirinden eğlenceli gösterilerine devam edecek. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.
2: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak üreten, ihracat yapan, istihdam sağlayan firmalarımızla gurur duyuyoruz. ISO 500, ISO 2500 ve TİMBİN listelerinde yer alarak kentimizin gücünü Türkiye ve dünyaya gösteren tüm Mersin firmalarımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası.
3: Yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
4: Haydi tıkla her zaman uygun fiyata. Mavi, beyaz eşya nokta.com'da.
5: İster tıkla, ister uğra.
6: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
7: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
8: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
7: Burada her şey istediğiniz gibi.
6: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
7: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
8: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı.

0: Avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
2: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
3: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

vardır yalnızım. Pişmanım alın yazım. Bir öfkeye mahkum ettik her şeyi. Bir yemin ettim ki dönemem. Hüzün tünellerinde, soldum kederlerinde. Cehennemde yansın bu dilim. Bir yemin ettim ki dönemem. Seni versinler ellere, beni vursunlar. Sana sevdanın yolları, bana kurşunlar. Kıyametler kopuyor zavallı yüreğimde. Tükendim, tükendim, tükendim artık. Hiç mi özlemedin, hiç mi hakkım yok? Bir ara, bir sor Allah aşkına. Seni versinler ellere, beni vursunlar. Sana sevdanın yolları, bana kurşunlar.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa hazırlıklarına ilişkin siyasi parti liderleriyle görüşmek için tura çıktı. Kurtulmuş ilk olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Teklifin 27-28 Temmuz'da Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına yönelik soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında tutuklanan şarkıcı Haluk Levent, kumar oynadığını kabul ederek "hırsıma ve zaaflarıma yenildim" dedi. Levent, dernekten para çalmadığını, borç aldığını savundu. Narin Güran cinayeti davasının sanığı Nevzat Bahtiyar'ın oğlu ve kardeşi hakkında dava açıldı. İbrahim ve Mehmet Bahtiyar hakkında hazırlanan iddianamede araçta yapılan aramada iki ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildiği belirtildi. Sanıklar hakkında ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi. Türkiye'de milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret sisteminde değişiklik yapılmasına yönelik hazırlıklar devam ediyor. Mevcut tek tip asgari ücret uygulaması yerine sektörlerin maliyet yapılarıyla şehirlerin ekonomik koşullarını esas alan yeni bir model üzerinde çalışıldığı ifade edildi. ÖSYM 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı sonuçlarını açıkladı. Yaklaşık 2,5 milyon adayın

0: katıldığı sınav tercih işlemleri 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Öte yandan ÖSYM 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavında iki sorunun iptal edilerek değerlendirme işlemlerinin yapıldığını duyurdu. Afganistan'ın doğusunda pazartesi günü sağanak yağışların yol açtığı ani sellerde en az 20 kişi hayatını kaybetti, yüzden fazla kişi ise kayıp. Felaketten en çok Nuristan bölgesindeki Parun etkilendi. Kent belediye başkanının da kayıplar arasında olduğu 80'den fazla sakinin ise yaralandığı bildirildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Akdeniz meyve sineği ile mücadele kapsamında küçük ölçekli meyve üreticilerine feromon yapışkan tuzak desteği başlattı. Proje kapsamında kent genelinde 2700 üreticiye 80 bin adet tuzak dağıtılacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı 2026 yılının ilk 6 ayında kent genelinde meydana gelen 8037 olaya müdahale etti. Mersin Belediyesi 2971 yangın, 649 trafik kazası, 362 su baskını, 3537 kurtarma ve 493 diğer acil durum olayında görev aldı. Erdemli Belediyesi tarafından birçok belediyede olmayan stratejik yatırımlar arasında yer alan asfalt plenti tesisi kuruldu. Saatte 160 ton sıcak asfalt üretimi yapan doğalgazlı asfalt plenti tesisi sayesinde maliyetten %30 kar edilirken zamandan da önemli bir kazanım sağlandı. Mersin'in Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Tekeli Jandarma Karakol Komutanlığı Sosyal Tesisleri inşaatında incelemelerde bulundu. İnşaat alanını gezen Topsakaloğlu, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Uluslararası Basketbol Federasyonu basketbolda bazı kural değişikliklerine gitti. Yeni kurallara göre teknik fauller niteliği ve ciddiyet derecesine göre iki farklı kategoriye ayrılacak. 2026 Dünya Kupası şampiyonu İspanya, FIFA sıralamasında zirveye yerleşti. Turnuvaya grup aşamasında veda eden Türkiye ise 27. sırada yer aldı.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
3: Busem.com'dan dev kampanya.
4: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
3: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
4: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem.com.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

Çok fiyatlar. Aracılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Aracılar mağazaları 0324

0: 325 33 38 0 324 325 33 38
1: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444 07 15.
2: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle

0: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
1: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
2: 233 66 55 Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55

0: Sam Radyo TV Haber Merkezi'nin hazırladığı İçel gündemini sunuyoruz. İyi akşamlar. Uzun süredir Cumhuriyet Halk Partisi'nde yol ayrımı olacak mı, olmayacak mı tartışmalarına bugün CHP Grup Başkanı Özgür Özel son noktayı koydu. CHP Grup Başkanı Özgür Özel grup toplantısında son kez hitap etti. Konuşmasına, her son bir başlangıçtır. Bu kürsüye vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktığım tarihi bir dönemeçteyiz, dedi.
1: Tüm demokratları Türkiye ittifakında kucaklamaya, birlikte iktidara yürümeye davet ediyorum. Bu davetin sahibiyiz.
2: CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
1: Önemli olan samimiyettir. Önemli olan doğru yerde durmaktır. Önemli olan bencillik yerine, kendin için bir şey istemek yerine, gerekirse kendini feda etmek, memleketin, partinin önünü açmaktır.
2: Salona girişinde her son bir başlangıçtır sözleriyle mesaj veren Özel, konuşması boyunca partililer tarafından sık sık Özgür Başkan ve iktidar sloganlarıyla desteklendi. Konuşmasında yeni bir siyasi sürecin başlayacağını belirten Özel, ilk olarak il başkanları, parti meclisi, merkez yönetim kurulu ve milletvekilleriyle bir araya geleceklerini söyledi. Özel, bugün seçilmiş il başkanlarımızla, yarın seçilmiş parti meclisimiz ve MYK'mızla, ardından milletvekillerimizle bir araya geliyoruz. Yeni partiyi milletvekillerimizle ilk adımını atarak kuruyoruz. Yeni partinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ana muhalefet partisi olacağından hiç kimsenin şüphesi olmasın ifadelerini kullandı.
1: Bu bütünü asla bozamazlar. Çünkü bu bütün 103 yıllık bir gelenekle birbirinden ayrı durmayan, düşünmeyen bir bütündür.
2: Özel, bu iktidar yürüyüşünde bizler, sizler hepimiz birlikteyiz. Ne Ekrem İmamoğlu'nu, ne Mansur Yavaş'ı, ne Zeydan Karalar'ı, ne de Vahap Seçer'i geride bırakırız.
1: Bu iktidar yürüyüşünde bizler, sizler, biz, hepimiz ne Ekrem İmamoğlu'nu geride bırakırız, ne Mansur Yavaş'ı, ne Zeydan Karalar kalır Adana'da, ne Vahap Seçer Mersin'de. Selam olsun Edirne'den Iğdır'a, Trabzon'dan Antalya'ya. Bir daha söylüyorum. Ben onlarla değilim diyen diyebilir. Tarihin önünde, milletin gönlünde ayrışabilir. Bu lafı duymadığımız herkes bizimle birliktedir.

0: düşün dedi.
1: Konuşmasının sonunda partililere seslenen Özel, bu büyük yürüyüşe hazır mısınız? Yeni bir yol açıyoruz. İktidara yürümeye hazır mısınız? Yolunuz açık olsun. Yeni yolda hep birlikte yürüyecek, iktidara birlikte ulaşacağız sözleriyle konuşmasını tamamladı.
0: Bu büyük yürüyüşe, bu yeni yürüyüşe hazır mısınız? Yolları kapadılar. Yeni bir yol açmaya var mısınız? Yeni yolu açıyoruz. İktidara yürümeye var mısınız? Haydi bakalım, yolunuz açık olsun. Yeni yolda hep birlikte yürüyeceğiz. İktidara yürüyeceğiz. Yürüyelim arkadaşlar. Yürüyelim arkadaşlar.

0: Özgür Özel, Türk siyasetinde özellikle son dönemde dikkat çeken bir isim olmuştu. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında bir ilgi ve tabii ki çok önemli, yoğun bir kalabalığın, taraftar kitlesinin matabı olmuştu. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrıldı. Üç isim: Mansur Yavaş, Zeydan Karalar ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer. Beraberiz mesajları verdi. Ama şu ana kadar bir konuya ilişkin açıklama gelmedi. Şimdi partiden ayrıldıktan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel'i bugüne kadar destekleyenler şapkalarını önüne koyup düşünecekler. Ve ya CHP'nin içerisinde kalacaklar ya da Özgür Özel'in genel başkanı olduğu partiye dahil olacaklar. Süreç kolay değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nin oturmuş bir kurumsal kimliği olduğunu unutmayalım. Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül veren seçmen kitlesi çok zor bir şekilde buradan ayrılan bir takım siyasetçilerin peşine düşüyor. Ama olmaz, siyasette olmaz. Her sonuç öngörülebilir. Bülent Ecevit, Cumhuriyet Halk Partisi ile özdeş bir isim. Demokratik Sol Parti'yi kurdu ve iktidara geldi. O günkü şartları, o günkü yönetim, rejim diyelim artık, onu yönetime taşıdı. Öte yandan SHP, yine Cumhuriyet Halk Partililerin içerisinden kopan bir grup. Ama onun dışında Güven Partisi gibi pek çok oluşum Cumhuriyet Halk Partisi'nin potansiyelini etkileyemedi. Şimdi kavga bitiyor mu Cumhuriyet Halk Partisi'nde, onu göreceğiz. Zaten mutlak butlan kararı ile ilgili Yargıtay'ın 1 Eylül demesiyle beraber ipler kopmuştu. Ama Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezi illerdeki değişimi devam ettirirken bu kez hiç de siyaset anlamında göze hoş gelmeyen görüntüler ekranlara taşınıyor. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi Ankara İl Başkanlığı önünde mutlak butlan kararı sonrasında il başkanlığı görevine getirilen Fatih Yıldırım ve beraberindeki heyetin partiye girdikten sonra evet il binası önünde tepki vardı.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Ankara İl Başkanlığı'nın önünde mutlak butlan kararı sonrasında il başkanlığı görevine getirilen Fahri Yıldırım ve beraberindeki heyetin il binasına girmesinin ardından gerginlik yaşandı. CHP'nin yeni Ankara İl Başkanı Fahri Yıldırım'ın il binasına girmesi eski İl Başkan Vekili Yüksel Işık ve destekçilerinin tepkisine neden oldu.
2: Aşağı aşağı! Çok tehlikeli! Aşağı sen artık!
3: Arkadaşlar! Arkadaşlar!
2: Arkadaşlar! Gel gel!

0: grup Yıldırım'ın binayı terk etmesini istedi. Emniyet güçleri il binası önüne gelerek il başkanlığı önünde güvenlik önlemleri aldı. Eski CHP Ankara İl Başkan Vekili Işık, il binası önünde yaşanan duruma tepki gösterdi.
1: Dikkatinizi çekmek istediğim nokta, üzerinde siyah elbiseli, tek tip siyah elbiseli bulunan insanların olmuş olması. Biz onların Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olmadığını biliyoruz. O nedenle de polisten onların kimliklerinin kontrol edilmesini ve Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olmayanların derhal dışarı çıkarılmasını söyledik, talep ettik. Emniyet üzerine düşeni yapacağını umuyorum.
0: İl Başkanı Yıldırım ve beraberindeki heyet kendi istekleri doğrultusunda polis eşliğinde il binasından ayrıldığı esnada Işık ve beraberindeki CHP'liler tarafından protesto edildi. Olay CHP Ankara İl Başkanı Yıldırım ve heyetinin polis güçleri eşliğinde il binasının olduğu alandan uzaklaşması ve dışarıda bulunan Işık ve destekçilerinin il binasına girmesiyle son buldu.
2: Evet, CHP'yi konuşmaya devam edeceğiz önümüzdeki süreçte. Tabii ki Özgür Özel'in kuracağı parti kısa sürede örgütlenecektir. O da gündemin önemli baş aktörlerinden biri olacak. Şimdi çok ilgi gören, değil mi? Haluk Levent gibi bir sanat insanının Ahbap Derneği ile ilgili yapılan soruşturmada tutuklanması. Arkasından özellikle sosyal medyada ses getiren söyleşiler yapan Oğuzhan Uğur'un da tutuklanmasıyla beraber evet 9 şüpheli beraberinde tutuklandı.
0: Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada 9 şüpheli tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüphelinin hakimlik işlemleri tamamlandı. Aralarında Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 9 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi. Bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
3: Deprem bölgesine dönecek misin?
4: Şu anda öyle düşünceniz yok, bakacağız.
0: Soruşturma kapsamında adli süreç devam ediyor.
2: Sırada Yürek Burkan bir haberimiz var Yalova'dan. Yalova'da eğitim sırasında rahatsızlanan askeri öğrenci maalesef şehit oldu.
0: Hava Harp Okulu hazırlık sınıfı öğrencisi Veli Bilgin, Yalova'daki eğitim sırasında rahatsızlanarak şehit oldu. Olay Hava Kuvvetleri Komutanlığı 18. Anaüst Komutanlığı'nda yürütülen eğitim sırasında meydana geldi. Eğitim esnasında Veli Bilgin'le 3 askeri öğrenci fenalaştı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri öğrencilere ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulanslarla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldılar. Tedavi altına alınan Veli Bilgin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Aynı eğitimde rahatsızlanan diğer 3 askeri öğrencinin tedavisi ise sürüyor. Veli Bilgin'in güneş çarpması sonucu şehit düştüğü değerlendirilirken, olayın kesin nedenine ilişkin inceleme devam ediyor.
2: Evet, bir zorlama var ise nihayetinde tabii ki silahlı kuvvetler disiplini çok yüksek bir kurumsal güç ama tabii ki askeri öğrencilerin zorlanarak güneş altında bırakılarak ki daha önce malumunuz Hatay'da bunlar yaşanmıştı. Çok titizlikle araştırılması gereken bir olay. Bakalım neler olmuş ve hangi tespitler ortaya çıkacak bunu beraber izleyeceğiz. Şimdi Adana'ya gidelim. Taburede otururken silahlı saldırıya uğradı ve o anlar kamerada.
0: Adana'da PVC ustası iş yerinde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı.

0: kasklı iki şüpheli motosikletle iş yerine geldi. Şüphelilerden biri içeri girerek Ali G'ye ateş açtı. Ardından olay yerinden kaçtı. Bacağından vurulan Ali G sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumunun kritik olduğu öğrenildi. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Polis kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
1: Evet, Adana'da kalmaya devam ediyoruz. Tırda 24 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Sürücünün içmek için almıştım savunması şaşırttı.
0: Adana'da narkotik polisinin durdurduğu tırda 24 kilo 600 gram skunk ele geçirildi. Uyuşturucu madde narkotik köpeğinin tepki verdiği sürücü kabinindeki aramada bulundu. Tır sürücüsü ACK ile araçtaki ŞÇ gözaltına alındı. İddiaya göre sürücü ACK emniyetteki ifadesinde uyuşturucuyu içmek için almıştım sözleriyle savundu. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden ACK tutuklandı. ŞÇ ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
1: Evet, şimdi Zonguldak'a gidelim. Hal güvenlik görevlisi alacak verecek kavgasında zabıtayı ayağından vurdu.
0: Zonguldak'ta belediye halinde çıkan alacak tartışması silahlı saldırıyla son buldu. İddiaya göre güvenlik görevlisi OB ile zabıta müdürü Kemal Ö arasında 500 bin liralık alacak nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine OB silahla Kemal Ö'nün ayağına ateş etti. Yaralanan zabıta memuru hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayın ardından kaçan şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sürüyor.
1: Şimdi özel eğitim kurumlarında, değil mi? Çocukların can güvenliği çok önemli. Ve öğretmenlerin çocuklara davranış şekilleri de çok çok dikkat çekici oluyor. Zaman zaman öğrencilere yapılan o darp girişimleri çok büyük tepkiye neden oluyor. Şimdi böyle bir haberimiz var. Büyükçekmece'de özel eğitim kurumunda 10 yaşındaki çocuğa şiddet yapıldı. İstanbul Özel Eğitim Merkezi'nde eğitim gören 10 yaşındaki çocuğun darp edildiği iddiası üzerine öğretmen gözaltına alındı.
0: İstanbul'da özel eğitim merkezinde eğitim gören 10 yaşındaki çocuğun darp edildiği iddiası üzerine öğretmen gözaltına alındı. İddiaya göre ailesi harfleri öğrenmekte güçlük çeken çocuğu özel eğitim merkezine gönderdi. Bir süre sonra çocuğun davranışlarındaki değişikliği fark eden aile durumu araştırdı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde öğretmenin çocuğa vurduğu ve hakaret ettiği iddia edildi. Ailenin şikayeti üzerine gözaltına alınan öğretmen emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
2: Açar gündemi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam tanıtı.
4: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
5: Sayın araç kullanıcıları,
3: 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
6: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
7: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
8: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
9: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle. 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: İçer gündemi devam ediyor.
0: DNA incelemesi yapılmadığını belirterek yeniden talepte bulundu. Talebin kabul edilmesiyle kıyafetlerdeki DNA izleri incelenecek. Aile ayrıca daha önce yapılmadığını öne sürdüğü diatom testinin de soruşturma kapsamında değerlendirilmesini istedi. Rojin Kabayış'ın babası Nizamettin Kabayış ise soruşturmada ihmaller ve delil karartmaları olduğunu iddia ederek olayın intihar olduğu yönündeki değerlendirmeyi kabul etmediklerini söyledi.
10: Van'da çok yetkililer istemiyor bu olayın çözülmesini. Biz Adalet Bakanı'na başka bir şey anlatıyorlar, bize de başka bir şey anlatıyorlar. Bu daha son noktaya geldi, boğazıma kadar geldi. Ben bunu artık söyleyeceğim. Ha, onların makamına saygımız vardır. Ama benim kızıma hakaret yapılsa, dese intihar etmiş, tabii ki ben cevap vereceğim. Onların eksiklikleri de söyleyeceğim. Tekrar Ankara'ya gideceğiz. Yani avukatımızla beraber Adalet Bakanı ziyaretine gideceğiz. Her şeyi orada anlatacağım. Artık yeter yani.
0: Rojin Kabayış 27 Eylül 2024'te kaybolmuş. 15 Ekim'de Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunmuştu. Soruşturma sürüyor.

0: Evet, bir başka gündemden düşmeyen ölüm haberi, hadisesi. Gülistan Doku soruşturmasında 15 şüpheli gözaltına alındı.
1: Gülistan Doku soruşturmasında 15 şüpheli gözaltına alındı. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 3 doktor, 1 hemşire, 1 bilgi işlem görevlisi ve 5 veri giriş personeli gözaltına alındı. Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel, bir iş insanı, iki güvenlik korucusu ve Gülistan Doku'nun telefonuna müdahale ettiği değerlendirilen bilişim şirketinin sahibi de gözaltına alınanlar arasında yer aldı. Şüphelilerle ilgili işlemler sürüyor.
0: Belediyelerin asli görevlerinin en önemlisi asfaltlama çalışmaları. Tam da bu noktada önemli bir donanım eksikliğini gideren Mersin'in Erdemli İlçe Belediyesi saatte 160 ton asfalt üretebilen tesisi kurdu. Belediye kendi tesisiyle maliyetten ve zamandan tasarruf sağlayacak.
1: Erdemli Belediyesi kurduğu asfalt plantiyle sıcak asfaltı artık kendi üretmeye başladı. Saatte 160 ton üretim kapasitesine sahip doğalgazlı tesis yol çalışmalarında hem maliyeti hem de zamanı düşürdü. Belediye daha önce ihale yoluyla temin edilen asfaltı artık kendi tesisinde üretiyor. Bu sayede maliyette yaklaşık %30 tasarruf sağlanıyor. 10 gün önce hizmete giren tesiste üretilen sıcak asfalt Erdemli'nin farklı noktalarında kullanılmaya başlandı.
2: Kendi asfaltını üreten bir Erdemli belediyesi var artık. Göreve geldiğimiz günden beri de ben de böyle bir asfalt planti kurmanın hayalini kuruyorduk. Çok şükür bugün de gerçekleştirdik. Tabii birçok ilçe belediyesinde olmayan, birçok belediyede olmayan asfalt planti artık kendi belediyemiz Erdemli Belediyesi olarak kendi asfaltımızı üretiyoruz. Hem maliyette tasarruf ediyoruz hem de zamandan tasarruf ediyoruz. Biz saatte 160 ton kapasiteli doğal gazla çalışan asfalt plantımız. Tabii %30 daha tasarruf edeceğiz. Tabii sadece maliyet açısından değil, zaman açısından da tasarruf edeceğiz.
1: Belediye yeni tesisle yol çalışmalarını daha hızlı ve kesintisiz sürdürmeye hedefliyor.
0: Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönemi törenlerle kutlanıyor. Tabii ki Türkiye'den de, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden de önemli mesajlar dünyaya, Avrupa'ya veriliyor. Birlik, beraberliğin mesajları tabii ki en çok da Rum kesimini tedirgin ediyor. Ve Güney Kıbrıs'taki Rumlardan sınır kapısında provokasyon geldi.
1: Güney Kıbrıs Rum yönetiminde 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın yıl dönümünde Ledra Palas sınır kapısında provokatif bir gösteri düzenlendi. Bir grup Rum sınır kapısında toplanarak Yunanistan Milli Marşı'nı okudu. Ardından Türkiye aleyhine sloganlar attı. Göstericiler eylem boyunca Yunan bayrakları taşıdı ve Ledra Palas bölgesinde bir süre slogan atmayı sürdürdü. Gösteri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamalarının devam ettiği saatlerde gerçekleştirildi. Eylem akşam saatlerine kadar devam etti.
0: Evet, su uyurur, düşman uyurmaz demiş atalarımız. Tabii ki çok dikkatle takip edilmesi gerekiyor.

0: etken bir coğrafya Kıbrıs. Bir yanda huzurun gelmesi noktasında Türkiye'nin çabaları, malumunuz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Türkiye'den su götürülmüştü. Şimdi doğal gaz bor hattı çalışmaları yapılacak. Ama hala Rum kesiminde bunları hazmedemeyen insanlar var. Şimdi yurt dışına açılmışken Kazakistan'a gidelim. Kazakistan'da 14 noktada birden orman yangını çıktı. Yangınla mücadele dikkat çekti.
1: Kazakistan'da devlet koruma ormanları ve milli parkta çıkan 19 ayrı orman yangınına müdahale sürüyor. Semey Ormanı, Ertis Ormanı ve Bayanaol Milli Parkı'nda çıkan yangınlara helikopter, traktör ve iş makineleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre yaklaşık 20 bin metrekarelik alan zarar gördü. Yangınların yıldırım düşmesi sonucu çıktığı değerlendirildi. Ekiplerin alevlerin daha geniş alanlara yayılmasını önlemek ve yangınları tamamen söndürmek için çalışmaları sürüyor.
0: Evet, İsrail'e gidelim. Çünkü İsrail hükümeti, Netanyahu başta olmak üzere, hala Batı Şeria'da Filistinlere işkence artık bunun da ötesinde zalimlik yapmaya devam ediyor. İsrail ordusu Batı Şeria'da Filistinli bir ailenin evini yıktı. Görüntüler şimdi ekranda.
1: İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli bir aileye ait evi iş makinesiyle yıktı. Yıkım El Halil kentinin kuzeyindeki Sair kasabasında gerçekleştirildi. İki katlı evle önündeki su kuyusu kullanılamaz hale getirildi. İddiaya göre askerler ailenin eşyalarını almasına izin vermedi. Ev sahibi de bir süre alıkonulduğunu ve darbedildiğini öne sürdü. Sair Belediye Başkanı, yıkımların bölgedeki yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesi amacıyla yapıldığını savundu. Olayın ardından Filistinli yetkililer uluslararası topluma yıkımların durdurulması için müdahale çağrısında bulundu.
0: Evet, bir türlü İsrail yönetimi durmuyor. Afganistan'da sel felaketi yaşandı. 20 ölü, 100'den fazla kayıp. Evet, bu da dünyanın gündemindeki konuların bir tanesiydi.
1: Afganistan'ın doğusundaki Nuristan vilayetinde etkili olan şiddetli yağışlar sele yol açtı. İlk belirlemelere göre 20 kişi hayatını kaybetti. Afette 80 kişi yaralandı. Yüzden fazla kişidense haber alınamıyor. Sel suları çok sayıda yerleşim yerini etkilerken en büyük hasarın vilayetin başkenti Parun'da meydana geldiği bildirildi. Ekipler selden etkilenen bölgelerde arama kurtarma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kayıp kişilere ulaşılması için çalışmalar devam ediyor.
0: Evet, sınırlarımız ötesine tekrar gidelim. Peru'da cumartesi günü akşam saatlerinde ardı ardı meydana gelen 5.1 ve 3.7 büyüklüğünde depremlerde 6 kişi hayatını kaybederken 21 kişi yaralandı.
1: Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen depremlerin ardından bu kez Peru'da ard arda sarsıntı yaşandı. Başkent Lima'nın yaklaşık 300 kilometre doğusundaki Junin bölgesine bağlı Chupaca eyaletinde 5,1 ve 3,7 büyüklüğünde ard arda iki deprem meydana geldi. Dağlık bölgede büyük hasara yol açan depremlerde 6 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı. Peru Ulusal Sivil Savunma Enstitüsü Başkanı Luis Vazquez, ilk belirlemelere göre 48 evin yıkıldığını, 18 evin hasar gördüğünü söyledi. Yaklaşık 300 kişinin depremden etkilendiğini belirten Vazquez, afetzedeler için çadır kurulduğunu ifade etti.

0: Vasquez, Chupaca'daki yıkılan ve hasar gören evlerin büyük bölümünün kerpiçten yapılmış yapılar olduğunu belirtti. Deprem bölgesine sevk edilen acil durum ve itfaiye ekipleri enkaz altında kalanlara ulaşmak için arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.
1: İçel TV WhatsApp ihbar hattı 0538 273 66 66.
2: Sanır Radyo TV Haber Merkezi'nin hazırladığı İçel Gündemi'ni sunduk. İyi akşamlar.
3: İçel Gündemi sona erdi.

0: Reklam kazandırır.
1: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
2: Bu yaz barış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında.
4: Türkiye Vestel'leniyor.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.

0: Lerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652. 0532 787 1652.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
6: SML Restoran ve Catering.
7: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
6: 0533 974 4590.
7: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
6: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
8: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: kadar gelirim.
1: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Meski Genel Müdürlüğü Silifke'nin kırsal mahallelerinde özellikle yaz aylarında yaşanan içme suyu sorununu Gökler Deresi içme suyu yapım işiyle kalıcı olarak çözüme kavuşturdu. Proje kapsamında terfi merkezi yenilenerek 11 kilometrelik içme suyu hattı döşendi ve 2 yeni su deposu inşa edildi. 22 mahallede yaşayan yaklaşık 25 bin vatandaşın kesintisiz ve sağlıklı içme suyuna kavuşturan ve artan nüfus nedeniyle yaşanan su yetersizliği sorununu gideren Gökler Deresi içme suyu yatırımı sayesinde tarımsal ve hayvansal üretim faaliyetleri açısından da önemli bir ihtiyaç karşılanmış oldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi yerel tohumların yerinde korunması ve pazarlanması projesi kapsamında 2025 yılında başlattığı Güllar ilçesine özgü lekkek fasulyesi tohum desteğine Şeyh Ömerli Mahallesi'nde devam etti. Bu yıl 15 üreticiye lekkek fasulyesi tohumu dağıtılırken 2025 ve 2026 yıllarında toplam 30 üreticiye 300 kilogram tohum desteği sağlandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Anamur, Aydıncık, Bozyazı ve Güllar'da yaşayan vatandaşların 50 yıldır kullandığı ve bugüne kadar hiçbir çalışma yapılmayan yolda çalışma başlattı. Büyükşehir'in sorumluluk alanında olmamasına rağmen Güllar ilçesinde yer alan Taşoluk ve Halifeler mahallelerine ait 9 kilometrelik yolda gerçekleşen çalışma sayesinde üreticiler, yaylacılar ve bölgeyi ziyaret eden vatandaşlar açısından daha güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanı sağlandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Silifke Cemil Sungur Hayvan Rehabilitasyon Bakım Evi ve Yaşam Alanı, sahipsiz ve yardıma ihtiyaç duyan hayvanlar için güvenli bir yaşam alanı olmaya devam ediyor. Yaşam alanında 400 köpek ile 105 kedi misafir edilirken, burada bulunan can dostların yalnızca temel ihtiyaçları karşılanmıyor, yaralı, hasta veya bakıma muhtaç hayvanlar sağlıklarına kavuşurken sosyalizasyon süreçleri de destekleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi, yaz tatilinde de çocukları yalnız bırakmıyor. Çocuklar bilimsel veriler ışığında ve çevre bilinciyle büyüsün diye her detayı düşünülen Türkiye'nin ilk iklim ve çevre temalı bilim merkezinde çocuklar astronomi ve uzay bilimleri, deniz bilimleri ve su altı keşfi, iklim, çevre ve inovasyon ile temel bilimler atölyesinde bilim ve eğlence dolu bir yaz geçiriyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kırsal mahallelerde sosyal yaşamı canlandıran ve çocukları geleneksel oyunlarla buluşturan Köy Bizim, Şenlik Bizim etkinlikleri başladı. Şenlikte çocuklar oyunlar, atölyeler ve sahne gösterileriyle doyasıya eğlenirken aileler de çocuklarının mutluluğuna ortak oluyor. Köy Bizim, Şenlik Bizim etkinlikleri yaz boyu değişik köylerde birbirinden eğlenceli gösterilerine devam edecek. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: İyi akşamlar değerli izleyenler. Önlü Belo Spor programı özel yaşayan efsaneler programına bu akşam konuğumuz Mersin'in efsane kalecilerinden Semih Dülger. Hocam hoş geldin.
1: Hoş bulduk hocam. Teşekkür ediyorum. İyiyim. Ne diyelim? Önce sizlere ve Önlü Belo programına teşekkür ediyorum. Bizleri bugün buraya davet ettiniz. Biz de
0: teşekkür ederim hocam. Değerli izleyenler, bu programımızın üçüncüsü Ayhan Öz, Şeref Ertaş ve Semih Türger. Haftaya da muhtemelen büyük ihtimal Mehmet Talas hocamız konuğumuz olacak. Tabii Mehmet Talas hocamızın yanında bir sürpriz konuk da olabilir. Uzaklardan diyelim, bu da bizde kalsın, sürpriz olsun, haftaya ekranlarda görürsünüz diyorum. Evet, yaşayan efsaneler dedik. Maalesef yaşayan efsaneler ancak birer birer yaşayan efsaneler gidiyor. Tabii bu yaşayan efsanelerin kıymetini bilelim, değerini bilelim. Bunlar Mersin'in değerleri, Mersin'in varlıkları, Mersin'in medarı, sporda medarı iftarları. Bunları kırmayalım, üzmeyelim. Hele hele yaşları 60'ı geçtiği zaman hiç incitmeyelim. Dün toprağa verdiğimiz merhum Ahmet Gül hocamız Hakk'ın rahmetine kavuştu. Allah gani gani rahmet eylesin. Hocam ne diyorsun?
1: Ahmet abi tabii ki Mersin'in ve Mersin İdman Yurdu'nun, Mersin Spor'unun önemli kalecilerinden biriydi. Bizlere de gerçekten hep kılavuz olmuştur. Devamlı böyle muhabbetlerimizde olsun, spor sahalarında olsun.
0: Neşeli bir insandı.
1: Neşeli, renkli kişilikli bir abimizdi. Allah mekanını cennet etsin. Dün taziyeye de katıldık zaten. Akgün kardeşimize de bir taziye uğradım. Akşam yine gittim. Aileye de sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun Ahmet abimizin.
0: Evet. Sevgili hocam, teşekkür ederiz Ezel Bey.

0: Değerli izleyenler, ekranda görüyorsunuz Ahmet abi, Ahmet Lülü.
1: Evet.
0: Efsane bir kaleci. Mersin'de onun lakabı Uçan Kaleci.
1: Uçan Lülü Ahmet.
0: Lülü Ahmet, Uçan Kaleci. Evet, görüyorsunuz. Birçok takımda forma giydi. Hatay evet. Spor'da, Tarsus İsmail'da ve Mersin İsmail'da.
1: Reyhanlı'da oynadı.
0: Reyhanlı'da, evet, evet, forma giydi. Sevim Hocam, Nazım Kokar'la beraber.
1: Evet.
0: Nazım
1: evet.
0: Kokar'la beraber. Hocam, ekranda sen de takip et.
1: Evet, görüyorum.
0: Bir taç değişikliği.
1: Evet, Tarsus
0: İsmail'da. Varsa siz burada tanıdınız hocam.
1: Tabii, var. Olmaz mı orada? Bir sürü oyuncu, çok iyi oyuncular var. Yani Reşit abi var orada.
0: Reşit abi var değil
1: tabii
0: mi?
1: Tabii, ondan sonra Eren abi var benim buradan gördüğüm kadarıyla. Adil abi var. Ondan sonra yukarıda hemen rahmetlinin yanında, iki yanında Tarsus'un hep efsane isimleri var. Bak, yani orada başkanlık yapmış. Tarsus Mardu'nun başkanlığını yapmış. Ondan sonra yöneticiliğini yapmış. Futbolculuk, kaptanlığını yapmış. En başta. Sen tanımıyor musun? Bir bak bakalım en baştaki.
0: Hocam, ben buradan çıkaramıyorum.
1: Yani orada çok iyi Mersin futbolunda hakikaten efsane olmuş.
0: Değişik böyle bir resimler var. Evet, evet. Hacı abiyle işte Lülü sağda olsun.
1: Tabii.
0: Hacı Bayram Birinci ve Lülü Ahmet.
1: Aynen.
0: İkisi de iyi bir dosttu.
1: Aynen.
0: İnşallah bu ahirette de beraber karşılaşırlar.
1: Mekanları cennet olsun.
0: Mekanları cennet olsun diyorum. Yani evet, burada da bak güzel bir evet. Muhtar Mehmet
1: evet.
0: Ülgen.
1: Hepsi orada var.
0: Mahalle muhtarları, Hacı abi,
1: Hacı abi
0: Ahmet,
1: yani.
0: Evet, Akgünlü'yle
1: beraberler. Evet, oğlu.
0: Oğluyla beraberler, Akgünlü'yle.
1: Evet.
0: Evet.
1: Allah mekanını cennet etsin Ahmet abi hakikaten.
0: Evet,
1: evet, bu gene Tarsus İsmail'di.
0: Tarsus İsmail'di değil mi hocam?
1: Evet, Kasım abi baştaki bak Kasım. Yine. Evet, bu tarafta Reşit.
0: Reşit.
1: Evet, yani orada Memik ya var. Kaleci
0: Memik de var.
1: Evet, Memik. Aşağıda gene köşede Eren abi var, şey var. Yani hep benim tanıdığım bunlar. Hep Tarsus'un, Mersin'in iyi oyuncular hep yani.
0: İyi oyuncular, evet.
1: Evet.
0: Diğer resimler de varsa onları da verelim. Ezel Bey, değiştirerek.
1: Evet.
0: Tamam, son evet. resimleri verdik. Tekrar Allah'tan rahmet diliyoruz.
1: Aynen, mekanı cennet.
0: Değerli izleyenler, yaşayan efsaneler. Bu üçüncü programımız. Düşündüğümüz isimlerden biriydi ama yetişemedik. Olmadı.
1: Allah rahmet eylesin.
0: Yapamadık. O da bize hakkını helal etsin. Yani konu da diyecektik ama tabii ki biraz rahatsız olduğundan dolayı da. Keşke evet. bunu diyoruz ki, işte keşkeleri de bırakmayalım. Keşke diyoruz ki bunu geçen sene yapabilseydik. Yaş-
1: evet.
0: Bu aklımda benim 3 yıldır var, 4 yıldır var. Ama bir türlü tabii ki hayat ağır, şartlar ağır, tempo ağır, kanalın yükü ağır.
1: Tabii
0: burada
1: ki.
0: Çekim, burada çekim. Bizim programlar
1: evet.
0: 3 senede bunu düşünüyorum, yaşayan efsaneler. İnşallah Allah gecinden versin. Ölüm
1: evet.
0: her zaman ölümü tadacak. İnşallah bu programda böyle efsanelerle
1: ağırlarız. Devam eder.
0: Devam ederiz.
1: Evet.
0: Tekrar Lülü ailesine başsağlığı diliyorum. Allah'a
1: sabırlar
0: diliyorum. Mekanı cennet olsun.
1: Amin.
0: Evet. Böylelikle hocamızı da anmış olduk tekrardan.
1: Evet.
0: Evet sevgili hocam, şimdi geleceğiz Mersin İtmay Yurdu'na. Şimdi Mersin İtmay Yurdu sahaya çıkacak, çıkmayacak, olacak, olmayacak, yönetim oldu mu, olacak mı? Yürüyüşler yapıldı, eylemler yapıldı, boykotlar yapıldı. Yapıldı. Şimdi siz bu takımın içindeydiniz.
1: Evet.
0: Bundan 2 sene, 3 sene
1: geçen şimdi, sene de orada.
0: Geçen sene bir de şey. Yani son 2-3 senedir
1: evet.
0: playoff'a kaldınız.
1: Evet.
0: Şu oldu, bu oldu. Şimdi bu Altındere gibi bir değerli bir avukatımız çıktı. Dedi ki bu işte ben varım. Ben bu işi yürüteceğim.
1: Evet.
0: Gerekli bürokrasiyle görüşmeler yapıldı. Sayın Valimizle, Sayın Belediye Başkanımızla, STK'larla görüşmeler yapıldı. İstanbul'a gidildi. Bir takım görüşmeler yapıldı, borçlar yapılanma oldu ve Sayın Valimizin talimatıyla da genel kurulu yapıldı. Sayın Servet Özdemir başkanlığı Murat Altındere'ye devretti. 24 Temmuz Cuma günü saat 17'de Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi'nde de kongre yapılacak.
1: Kongre var.
0: Tabii son bölüm bir kongre olacak bu.
1: Evet.
0: Orada yönetim açıklayacak. Şimdi...

0: olacak. Futbolcu transferleri başladı. Ne diyorsunuz hocam? Şimdi bu işin içinden geldiniz.
1: Mahmut hocam, şimdi önce bunun özüne inmek lazım. Şimdi Mersin Mayıs'ta bizim biliyorsunuz gerçek Mersin Mayıs'ımız şu an yok. Yani amatör kümede esas Mersin Mayıs'ımız biz. Yani ilk bizim bildiğimiz hani o sevdalara kapılıp peşinden koştuğumuz renkleriyle büyüdüğümüz kırmızı lacivertli bizim takımımız amatör kümede yani biliyorsunuz.
0: Tarihinde oldu.
1: Evet şimdi bir Mersin'de Saltık ailesi geldi. Metin Saltık ve ailesi. O zaman İçerispor'u aldılar. Mersin İdman Yurdu yaptılar.
0: İçer İdman Yurdu yaptılar.
1: Sonra Mersin İdman Yurdu oldu süreçte. Ve bu Mersin'e bu takımı armağan ettiler.
0: Şöyle diyeyim hocam. Evet. Zaman zaman araya gireceğim. Evet. Kusura bakma.
1: Estağfurullah hocam.
0: Mersin'de vefasızlık var mı?
1: Var tabii ki. Olmaz mı? Bizim vefasızlığı...
0: Neydi vefasızlık hocam?
1: Vefasızlığın başkentidir Mersin.
0: Başkenti.
1: Tabii canım. Bana göre.
0: Ezel.
1: Bana göre...
0: Ezel altyazı geçiyoruz.
1: Mersin.
0: Semih Dilgen, vefasızlığın başkenti Mersin diyor.
1: Evet. Bizim
0: şu... Dobra konuşuyor.
1: Aynen.
0: Altyazı geçiyoruz. Vefasızlığın başkenti Mersin. Semih Dilgen.
1: Evet. Şimdi hocam öncelikle bu Mersin'e Mersin İçer İdman Yurdu'ndan Mersin İdman Yurdu yapan Metin Saltık ve ekibi hani o an kurulmuş ve bu takımı şampiyon yapmış, bugünlere getirmiş, ikinciliğe çıkartmış. Doğru mu?
0: Evet.
1: Önce onlara teşekkür etmek lazım. Bakın. Neden teşekkür
0: hocam,
1: etmek lazım? Evet. Aynen doğrusu çok güzel bir yazı da çok güzel oldu. Onun altını da açacağım zaten biraz.
0: Aç hocam.
1: Evet. Şimdi önce dediğim gibi Saltık ailesine bir teşekkür ederim. Niye? Bu takımı bize armağan etti. Ne yaptı? Playoff oynamış bir takımı.
0: Şöyle armağan etti. İşinden, aşından, ki, ailesinden, çocuklarından.
1: Aynen.
0: Değerli zamanlarını.
1: Ayırdı.
0: Ha zaman zaman eleştirdik.
1: Eleştirdik. Evet.
0: Ya şimdi.
1: Şimdi hocam bu insanlar, bu aile yahut da bunu Metin Saltık ailesinin kurmuş olduğu yönetimler bu takımı şampiyon yaptı, ikincilikte tuttu, doğru mu? Yani ne yaptı? Playoff'a kadar bu takımın içerisinde Metin Başkan bizim başkanımızdı. Ben de o takımın kaleci antrenörüydüm.
0: Evet.
1: Ekibinin içerisinde
0: tabii
1: olan.
0: Ki.
1: Hep beraber çalışırlar. Tabii o ekibin içerisinde çok değerli yönetici kardeşlerimiz vardı, abilerimiz vardı. Mesela Fatih Özdiker hakikaten şimdi de ben bakıyorum Murat Altınören'in de
0: olacak ekibinde. Galiba.
1: Olacak. Süper. Yani keşke isterdim ki bir Ümit Saltık da olsun o ekibin içerisinde. Yani bu Mersin İdman
0: Yurdu. Olabilme ihtimali yüksek.
1: Var, tabii ki. İnşallah.
0: Ama isterse.
1: İsterse. Hani ona biz onun tasarrufuna tabii. Biz
0: Saltık ailesi biraz kırgın.
1: Evet.
0: Kırgın.
1: Ha, Başkan Murat Altındere'yi de tebrik ediyorum. Yani taşın altına elini koydu. Bu kadar mücadele yani yapacak bundan sonra. Daha öncesi hani Saltık'tan sonra ailesinden sonra Servet Özdemir bu takımı aldı devre arasında. Ligde bıraktı.
0: Ligde bıraktı.
1: Ama öyle ama böyle. Tabii ki. Vedat Çoban geldi. İşte Özmen Özkan vardı. Hep beraber.
0: Büyük başarı.
1: Bu takım kümede kaldı mı?
0: Kaldı.
1: Kaldı. Ve sonrasında bu takım 6 maç 7 maç biliyorsun sahaya çıkacak çıkmayacak 0 puan. Gelenden 7-7, 8-7, 5-7 neyse ki takım sahaya çıktı. Buradaki arkadaşların mücadeleleriyle. Öyle mi? Sonra biz geldik tekrar. Dediler ki gelin. Biz zaten Mersin İdman Yurdu'nun mevzusu olduğunda biz para pul hiçbir zaman konuşmadık. Hiçbir zaman da bize kimse şunu da veririz. Biz hep görevimizi kırmızı lacivertlere gönül vermiş insanlarız. Bize kaçmayız yani. Bize şimdi desinler ki Mersin İdman Yurdu sana ihtiyacı var kardeşim. Biz gene geliriz. Sıkıntı yok. Hiç sorun yok. Takım bizim takımımız. Şehrimizin takımı. Önce Saltık ailesi dedik. Sonra Servet Özdemir ve ekibi dedik. Doğru mu? Bu takımı bıraktılar. Abi geldik biz Özcan Hoca ve ekibi. Hiçbir şey gene şart şu.
0: Hocam da selam olsun.
1: Tabii Özcan Kızıltağ ve ekibinden arkadaşlar.
0: Yani Türkiye'ye mal olmuş.
1: Hiçbir zaman kaçmadı.
0: Kıymetli.
1: Mahmut hocam.
0: Mersinli ya.
1: Mersinli. Bak Mahmut hocam 10 yıl bu takımında oynamış ve kaptanlık yapmış. Konu Mersin İdman Yurdu olduğunda beni ne zaman yönetici abilerimiz, kardeşlerimiz beni aradığında hocamla bir görüş. Hocam hiçbir zaman ben gelmem demedi. Ve bir günde bana şunu verin, bunu verin de demedi. Geldik hemen soyunduk. Sen de biliyorsun. İlk maç Ankara Demir gittik puanımızı aldık. Doğru mu? Sonraki süreçte 12 puan aldık ve rakibimize altımızı aldık. 6 puan da adama puan taktık ve ikili averajımız da iyi. 4-0 yenmişiz burada da. Doğru mu hocam? Ve sonraki süreç sahaya çıkamadık.

0: kadar mücadele ettik. Hamit abiye gittik, Ticaret Sanayi Odası'na gittik, Özcan Hoca'yla bak. Servet Başkan Tekkal, adam istedi ki birileri yardım etsin. Amma liman, amma valilik, amma orası, amma burası. Tabii onların da Servet Özdemir ve ailesinin de kendi açısından, ailesinin bir biliyorsunuz iş yeri, kendilerinin hani bir ticarethane orası yani. Adamların şunu ver, bunu verdi diyemezsin. Adamın gücü vardır ama ödemeleri vardı, yanında insanlar çalışıyor. Biz onlara bir şey diyemeyiz. Bu adam bu takımı kümede bıraktı ve kümede bıraktıktan sonraki süreçte şimdi trilyonlar ver, bu takımı çıkaramazsın abi. Şimdi oraya çıkmak için bizim şimdi o hani elimizin tersiyle ittiğimiz ikincilik var ya, şimdi üçüncülükteyiz. Şimdi oraya trilyonlar harca, insanları buraya getir, çıkacağın da garantisi var mı?
1: Yok.
0: Yok. Kimi getirirsen getir. Şimdi o yüzden önce bu takımda emeği olanlara biz teşekkür edelim. Yeni yönetime de, Murat Altındere ve ekibine de yolları açık olsun. Cesaretlerinden dolayı da Murat Başkan'ı da kutluyorum yani.
1: Şunu diyeceğim hocam. Bazı şeylere ben çok takılırım. Hani bir kırılma evet. Var ya, bir kırılma. Maçlarda bir kırılma vardır.
0: Evet.
1: Maçın bir evet. Gol kaçırırsın, kırılma anıdır.
0: Evet.
1: Bir gol atarsın, kırılma anıdır.
0: Evet.
1: Mersin İtmayır'dı burada. Yomra'yla oynuyordu.
0: Yomra'yla. Evet, evet.
1: Siz görevdeydiniz herhalde değil mi?
0: Yok, Yomra şeyinde biz görevde değildik. Biz sonra geldik.
1: Ha şey gittiğinde o evet, hoca gitti, evet. Sonra geldiniz. Şimdi burada 5-0'lık bir skor var. Statta yaklaşık 10 binin üzerinde, 15 bin üzerinde seyirci var.
0: Evet.
1: Paranın patronu, biz öyle deriz.
0: Evet,
1: ticarete
0: evet.
1: Geldiğimiz için paranın patronu kim? Maliye Bakanı abi.
0: Evet.
1: Maliye Bakanı dedin mi paranın
0: doğru
1: patronu abi. Odur abi Türkiye'de.
0: Evet.
1: Şimdi paranın patronu maça gelmiş.
0: Evet.
1: Saygıdeğer belediye başkanlarımıza gelmiş.
0: Evet. Bütün protokol orada.
1: Ben hayatımda şu felsefem var. Herkes bir siyasi parti tutar.
0: Tabii
1: ama ben kafatası değilim.
0: Evet.
1: Kim başarılıysa tebrik ederim.
0: Tabii ki, tabii ki.
1: Bu halk, bu insanlar kimi seçmişse tebrik ederim.
0: Bu kadar.
1: Bu kadar.
0: Aynen. Bravo hocam.
1: Şimdi Sayın Bakanımız Nebati Bey geldi, tribünde yerini aldı.
0: Evet. Bütün
1: maç 5-0 bitti. Ligde kaldık.
0: Ligde kalmadık, şampiyon olduk.
1: Yok yok, kendi maçı.
0: Evet.
1: Kerkiz'e gittik, beraber kaldık.
0: Anladım.
1: Tamam. Orada kalıyorduk. O rahmetli hoca orada gitti, burada tamam. Takım çıktı
0: evet,
1: falan.
0: Evet.
1: Şimdi Sayın Bakan sahaya indi. İşte yazıyor ya, vefasızlığı başkenti Mersin. İşte bu hocam.
0: Evet.
1: Ya seversin, sevmezsin ya.
0: Evet.
1: A partisi, B partisi, C partisi. Sana ne arkadaşım? Senin bir hareketin Mersin'e mal oluyor.
0: Evet.
1: Senin bir hareketin doğru. Koca şehre mal oluyor. Oradan birkaç tane kendini bilmez.
0: Evet.
1: Haddini bilmez.
0: Aynen.
1: Çıktı. Sayın Bakanı
0: yuhladı.
1: Sayın Bakan Metin Saltağ ne dedi? 15 milyon
0: söz verildi.
1: 4 yani. Sene önce ha. 4 sene öncenin parası bu. 15 milyon bu takıma katkıda bulunacağız.
0: Eğitim
1: ve Spor Bakanlığı Spor Toto'dan TFF cebinden verecek hali yok.
0: Evet.
1: Gençlik Spor'dan TFF'den ve Spor Toto'dan 15 milyon Mersin İtmayır'da güzel şehrimize
0: evet.
1: Sporda bir katkıda bulunacağız dedi.
0: Sözü verdi. Evet.
1: Verdi. Ondan sonra futbolcu kardeşlerimize ne dedi? Emek akıtanlara, ter akıtanlara sen bu iş işten evet. Geldin. 50 bin lira prim.
0: Evet.
1: 4 sene önce hocam.
0: Doğru evet.
1: Sen bunun kıymetini bilirsin.
0: Bilmez miyiz? Tabii ki.
1: Abi sen bak bakanı yuhala.
0: Evet.
1: Ha?
0: Zaten orada Mersin İtmayır'da
1: kırıldı abi o
0: şey değişti.
1: Sayın
0: bütün protokol
1: vali kırıldı.
0: Ali Hamza Pehlivan vardı.
1: O kırıldı, ona söyledi. Dedi ki böyle böyle oldu, kırıldık. Bürokrasi kırıldı.
0: Evet.
1: Şimdi yani oldu mu?
0: Olmadı tabii.
1: Olmadı.
0: Mahmut Hocam, zaten bu sizin dedikten sonra biz geldik.
1: Evet.
0: İşte Metin Başkan bizi getirdi, bizim ekibimizi getirdi. Biz Sayın Valimizi gittik, ziyaret ettik. Ali Hamza Pehlivan'ı biliyorsunuz, bir Bayburt'ta da biz beraberdik. Şampiyon
1: şimdi oldu. Onunla ilgili senin... Sizin, sevgili hocam, VTR'lerimiz var.
0: Var, evet.
1: Biz onları de... geleceğiz, koyacağız.
0: Evet.
1: Siz Mersin'de bazen, her zaman bazen evet. Derken her zaman değil. Çünkü siz işinizin cevabı, bir bakıyorsunuz Bitlis'tesin, bir bakıyorsunuz Bingöl.

0: Şimdi Maraş'tasın, evet, evet. Batman'dasın, Göztepe'desin, Şırnak'tasın, gidiyorsun. Mesleğin işin bu senin hocam.
1: Evet, aynen öyle hocam.
0: Şimdi burada bir toparlayıcı omdusmansınız.
1: Evet.
0: Omdusman, hani başhakem.
1: Evet. Bir
0: bürokrasiyle aranız çok iyi.
1: Evet.
0: Bürokrasiyle yani kaymakamlarla, valilerle. Evet.
1: Şehrin dinamikleri.
0: Dinamikleri aranız
1: iyi. Yani.
0: İyi yani evet. Tutuyorsunuz.
1: İletişim
0: çok. Nabzı iyi tutuyorsunuz, nabzı. Evet. Şimdi bununla ilgili zaten meselenize, görüntülerimize göstereceğiz, onu göreceğiz. Şimdi siz devam edin, buyurun demin.
1: Şimdi biz geldik, tabii ki şehirde bir küskünlük var. Yani bürokrasiyle takım arasında bir uçurum var.
0: Uçurum var.
1: Neden? İşte sizin az önceki anlattığınız gerginlikten dolayı. Biz tabii ki Vali Bey'le de biliyorsunuz top oynuyoruz. Onlar, ben burada bir organize yaptım o zaman.
0: Şimdi olmuyorlar.
1: Olmuyoruz. Şimdi geçen hafta başladık. Başladık ama vali yardımcısı var. İşte kaymakam var. Hakimler. Sen
0: vali sporu seviyor mu?
1: Vali Bey gelmiyor ama yardımcısı.
0: Seviyor mu?
1: Seyir, o yüzme herhalde biraz
0: yüzme.
1: Daha.
0: Yüzmeyi
1: biraz.
0: Havuzlara, yavuzlara
1: çalışıyor. Biliyor herhalde. Neyse. Yani şimdi şunu anlatacağım. Biz o zaman arada köprü görevi gördük. Yani
0: bak orayı yakalamışsın hani.
1: Evet. Neyi, biz orada
0: neyi sevdiğini yakalamışsın. Evet, havuz diyor. Havuz.
1: Şimdi o zaman Ali Hamza Pehlivan sayın valimiz, biz Bayburt'ta da ufak bir saha yaptık o zaman, oynuyorduk beraber. Mersin'e gelince ilk geldiğinde işte şey yardımcısı Coşkun Bey beni aradı. Hocam dedi, valim geldi. Dedim ki valime geleceğim. Hatta geldi. İlk Macit Özcan da hocam siz de geldiniz, hatırlıyor musun? Resim çekti.
0: Var var burada var.
1: Tabii. Şimdi organizeyi yapan o zaman İbrahim valim, işte Turan Hoca, ben, Vedat Yüksel, hepsiyle tanıştırdık. O zaman forma hediye ettik falan. İlk geldiği gün bir ekip oluşturduk ve o ekip çok tuttu. Güzel de tuttu. Çok güzel orada mesela ambiyans var şeyde, maçta. Bütün hep bürokratlar geldi. Biz tuttuk. Mersin İdman Yurdu'yla o gerginliği, aradaki şeyi kaldırdık. Vali Bey'i de aramıza çektik. İşte Vali Bey oyunu, hatta Vali Bey'i davet ettik. Geldik, hatta ben birkaç defa da konutunda gittim. Yürüyüş yaptık beraber, işte takımı anlattık, eksikleri anlattık. Allah var, bize çok Ali Hamza valim çok yardım etti tesis konusunda. Yani onu o günkü yönetim kurulu olan arkadaşlarımız bilirler. Yani bizim neler yaptığımızı, oraya neler yapıldığını biliyorlar. Biz Vali Bey'i işin içine çektik. Sağ olsun bunun yanında hakimler, o zaman biliyorsun bölge mahkeme, Tamer abi olsun, öbür işte paşamız olsun, tabii Mustafa abi olsun, paşamız Ercan Bey, Yenişehir Kaymakamı Nevzat Bey, yani bunların hepsi bizim aramızda olduğu için bir şey oluştu. Ne derler onun adına?
0: Şehre dokunuyorsunuz hocam siz. Özcan Hoca, ekibi
1: abi,
0: şehre dokundunuz.
1: Dokunduk tabii. Hepsini tek tek gidiyorduk. Yanlarına gidiyorduk, maça davet ediyorduk. Kahvaltıya davet ediyorduk. Kulübe davet ediyorduk. Diyorduk ki bugün barbekümüz var. İşte hepimizi bekliyoruz. Futbolcularla beraber güzel bir, hocam yemek yiyorduk, oturuyorduk. Orada güzel tatlı muhabbetler oluyordu yani. Vali Bey'in de hoşuna gidiyordu. Bir güzel maç oluyordu falan. Yani biz o şeyi kaldırdık o zaman. O kırgınlık şeyi gitmişti. Çok güzel bir kucaklaşma oldu. Ama sonra işte biliyorsun playoff'a çıktık. Bir ufak bir kırgınlık, bir şey oldu. Bir yol ayrımına girdik o zaman. Bak devam etsek inan bizim
0: keşke bu takım çıkardık.
1: Çıkarırdık bak. Yemin ederim çıkarırdık.
0: Bu mesela takım... Şimdi ben demin dedin ya, Metin Saltık ailesine teşekkür ederim. Şimdi benim kafamda hala o soru var.
1: Evet.
0: Bak benim kafamda. Açıklar açıklamaz ayrı konu. Benim kafamda hala başarılı olmuş bir teknik kadroyu i̇şte, neden sen bir dakika evet. Hocam. Neden sen yol ayrımına geçiyorsun? Neye göre, kime göre, niçin? Ya başarısız olsa diyecektin şimdi, tamam.
1: Şimdi Mahmut Hocam bak, ben Özcan Kızıltan'la 23 sene yardımcılığını yaptım. 23 sene. Bana şöyle baksın. Bak Özcan Hoca toplumun içinde şöyle baksın. Bana ne demek istediğini ben anlarım. Şimdi Özcan Hoca değişik bir antrenör. Yani değişik derken hani kendine göre disiplinleri olan, kendine göre bir yapısı olan bir değişik bir adam. Sen bazı şeyleri şu bardak burada durur rahatsız olman. Özcan Hoca oradan bu bardaktan rahatsız olur.
0: Açayım biraz bunu.
1: Tabii aç.
0: Açayım bak. Evet. Mesela benim futbol mizacımda, futbol mantalitemde ben bir teknik adam olsam, evet. Bir takıma gelsem, kulüp başkanı da Alemi Cihan olsa, Alemi Cihan olsa kulüp başkanı bak. Evet. Ama teknik adamım. Öyle sahanın içine falan giremez.
1: Ya işte.
0: Sokmam hocam.
1: Evet. Hayır burada mesela böyle bir şey.
0: Sahanın içine var. Sokmam.
1: Hocam böyle bir şey.
0: Otobüse adam almam.
1: Şimdi
0: ben yöneticiyim, otobüse binerim. Binemezsin abi, kusura bakma.
1: Şimdi
0: bir tane

0: Afiyet sorumuzu biner.
1: Şimdi bu Tarsus İdman Yurdu'nda oldu. Biz şampiyon olduğumuz sene Tarsus İdman Yurdu'nda. Uşağı deplasmana gideceğiz. Tabii ki oradaki yöneticilerin de bu yeni yönetici olmuş. Acemiliydi. Uşak işte deplasmana yolculuk başlayacak. Bir geldim 2-3 tane şey otobüsün önünde bekliyor. Eşofmanları giymişler yönetici. Ben de bizim sportif direktöre dedim ki bak Özcan Hoca şimdi gelecek. Takım hazır mı diye soruyor bana. Hazır mı dersem bu arkadaşlar bizde mi gelecek? Yani hocanın huyunu biliyorum dedim. Yani siz isterseniz hani futbolcularla daha gelmeden evvel bunun önünü kesin. Hemen bizim sportif direktör gitti dedi ki bizde mi geleceksiniz? Evet dedi adam çantasını şeye koymuş. Otobüse.
2: Bagaja koymuş.
1: Özcan Hoca geldi hemen. Dedi ki Semih Hoca hayırdır dedi Mersin seyahat şey yolcu mu dedi.
0: Köksaller mi bu ya?
1: Abi şimdi Özcan Hoca değişik işte anladın mı? Ben hemen yine kırmadan incitmeden onlara dedim ki abi siz yarın bir araba gelseniz falan dedim hocam.
0: Biz niye?
1: Şimdi
0: şunu diyoruz hocam. Özür dilerim. Futboldan gelmiş yönetici.
1: Evet ama Mersin'de olduğunda Allah var. Bu sıkıntılar olmadı. Otobüste şeydi falan.
0: Mersin'den kastetmiyorum. Ben bu, kendim bilgisayar düşüneceğim bu.
1: Siz dediniz ya hani Özcan Hoca başarılıydı. Neden? Şimdi orada ufak defek küçük hocayla ilgili anlaşmazlıklardan dolayı böyle bizim şimdi kardeşimiz gibi onlar da bizle beraber de top oynuyoruz. Metin Başkan'a değişik anlatmalarından dolayı, bir başkasının değişik anlatmalarından dolayı Özcan Hoca'nın bu disiplinli davranışlarını yanlış anlaşıldı. Anlatabildim mi? Şimdi size en ufak bir şey söyleyeceğim. Şimdi biz geldik, Mersin Ordu tesislerine kapısı yok abi. Dış kapı yok. İsteyen istediği gibi giriyor, nargile içiyorlar o şeyde ne yok, arka tarafta. Piknik yapıyorlar. Hoca geldi dedi, Semih Hoca, buraya dedi, nasıl iş dedi ya bu, bizim dedi, bura evimiz. Adam bir de arabayı çekmiş orada işte mangal yapıyor, oturuyor, şey kafasına göre içeri giriyor çıkıyor. Hatta WC'yi de kullanıyorlar bizim şeyi tesisin. Buna dedi buradan bir çözüm bulalım dedi. Biz de tuttuk çözüm ne oldu? Oraya bir kapı yapıldı. Metin Başkan bir kapı yaptırdı güzel bir Mersin orada kapısı. Kapı kapanıyor kumandası var. Herkesin arabası olanlara kumanda veriyor. Bu kapıyı biz yaptık herkes bize küstü abi. Vay siz kapıyı kapattınız. Ya arkadaş burası bizim tesisimiz. Evimiz buraya. İçeri geliyorum yemekhanede. Özcan Hoca diyor ki yemekhaneye bir bak Semih Hoca diyor. Giriyorum yemekhaneye. 10 kişi yemek yiyor abi. Bunlar kim? Tamam bizim kardeşimiz olabilir. Mahmut Hoca gelir. Başımızın üstünde yeri var. Bir arkadaşlarımız gelir yer. Yani orası bir şey gibi olmuş. Dinlenme hani geçiyorsun dinlenme tesisi gibi olmuş. Toroslar Belediye personeli bir bakın içeride yesin afiyet olsun. Yiyor. Seslenmiyorsun. 3 tane tanımadığın adam yemek yiyor. Biz bunlara dedik ki buraya giriş yasağı koyduk oraya. Hoca dedi ki kesinlikle buraya
0: şimdi
1: kimse girmiyor.
0: Bak şöyle bir şey hocam. Şimdi örneğin bir maç olur, müsabaka olur. Taraftarın iyisi de var, kötüsü de var.
1: Evet.
0: Doğru mu?
1: Evet.
0: Şimdi geldi, Mersin Mönü testlerine girdi.
1: Taraftar gelebilir.
0: Adam
1: taraftar
0: yok bir dakika abi misin? Adam uçucu madde içti.
1: Ha ona bir şey demiyoruz tabii
0: girdi,
1: ki.
0: Boğazdan gıcık aldı.
1: Aynen.
0: Bir tane yumruğu koydu.
1: Evet.
0: Ne olmuş sana şimdi?
1: İşte bunlar önüne geçmek için biz o kapıyı yaptırdık. Acil yani acil bizim, yapıldı.
0: Bizim bilmiyorum sen bu işlerde daha tecrübelisin.
1: Estağfurullah hocam.
0: Rahmetli oldu mu bilmiyorum. Yaşıyor mu? Yaşıyorsa Allah selamet versin. Öldüyse Allah rahmet eylesin bilmiyorum.
1: Evet.
0: Necat Vural.
1: Tabii. Ben çalıştım Necat Hoca'yla. Ha. Türk Ocağı'nda.
0: O zamanlar konuşmalar şöyleydi. Futbol antrenörünün teknik alanının bu saha denen namus kavramıdır.
1: Evet.
0: Namus kavramıdır.
1: Doğru.
0: Buraya ben antrenman yaparken kimse giremez.
1: Evet.
0: Başkan dahi giremez.
1: Evet.
0: Ben takımla otobüste gidiyorum. Otobüse ben yönetici benden izinsiz. Bir kafile başkanı
1: bilirim. Tabii öyle.
0: Öyle 4-5 tane yönetici ben bilirim. Ben para verdim.
1: Yok öyle değil. Böyle bir şey olamaz.
0: Genel konuşuyorum hocam. Aynen, genel. Mersinci konuşmuyorum. Türkiye'de bu var ama.
1: Var doğru.
0: Türkiye'de bu var. Ben para verdim bu otobüse binerim diyor.
1: Evet.
0: Bilemezsin abicim.
1: Evet.
0: Bu otobüse binemezsin. Bilemem ben taraftarım bu otobüse binerim. Binemem abi köksel şey var abi. Otobüs sürücüm var, uçak var, bin abi git.
1: Yok geliyorlar uçakla geliyorlardı. Bizim dönemimizde hep.
0: Hayır futbolcu da şaka yapacak. Senin duyucu korkmaz, yapamaz.
1: Abi.
0: Eğlenecek, gülecek. Belki farklı bir şey konuşacak.
1: Ya, otobüste birbiriyle kavga eder. O şehre yayılır.
0: Tabii şehre
1: yayılır.
0: Tabii ya.
1: Yani bunlara dikkat edilmesi lazım işte.
0: Futbol takımı yönetici ben girerim ben yaparım ayakları yaş ayaklarını. Evet. Onun için ben buna karşıyım. Şimdi hocam gelelim Mersin İdman Kulübü'nün teknik kadrosuna. Teknik kadro açıklandı.
1: Evet.
0: Teknik sorumlu Gürsev Turan.
1: Evet.
0: Yardımcıları Cemal Koç.
1: Evet.
0: Orhan Altay.
1: Evet.
0: Tufan Ersin. Mustafa Kemal Kuş.
1: Kuş, evet. Tanıyorum hepsini.
0: Hepsini biliyorsun.
1: Biz arkadaşımız zaten.
0: Silivke'de geçen gün bunlar playoff oynattılar.
1: Evet, Türkiye'yi. Başarılı bir ekip.
0: Başarılı bir ekip. Ve Sergen Yalçın da genel koordinatör.
1: Güzel.
0: Başkana bağlı.
1: Güzel.
0: Başkana bağlı. Teknik kadroya bağlı değil. Başkana bağlı koordinatör. Yani teknik evet. kadroya başkana bağlı bir koordinatör. Şimdi geçen gün sosyal medyada ben bir yazı yazdım.
1: Evet.
0: Bundan sonra dedim, bu saatten sonra burada da tekrar edeyim. Vay, Almanya yok.
1: Ben o sizin yazınızı okudum, hatta altına da alkış koydum.
0: He. Vay, Almanya yok.
1: Evet.
0: Vay, formanın çubukları niye eğri? Yok, şortun burada bilmem neyi var.
1: Evet, bahane aramayın.
0: Yok, bu futbolcuyu niye aldınız?
1: Evet.
0: Yok, bu Semih Dürgen yönetime niye girdi?
1: Evet, evet, doğru.
0: Yok efendim, Gürsoy Turan'ın burada ne işi var?
1: Bu işte.
0: Onların ne işi var?
1: Aynen.
0: Cemal'in ne işi var?
1: Evet.
0: Ses yok, olmayacak. Fitne, çok fici, fesatlık yapmayacağım. Yok.
1: Çok güzel, çok güzel.
0: Düne kadar ne diyordun? Takım sahaya çıkacak mı, çıkmayacak mı? Yiğişler, ayırlar. Çıkıyor işte.
1: Çıkıyor.
0: Çıkıyor.
1: Çıktı birisi. Murat Altındere taşın altına elini koydu adam.
0: Tamam.
1: Bitti. Biz de bu adama destek
0: vereceğiz.
1: Sen ne yapacaksın? Abi.
0: Ne yapacaksın?
1: Vereceğiz bu.
0: Yemeğe karıştıracaksın şöyle.
1: Tabii.
0: Altın yanmasın diye.
1: Aynen.
0: İçine şey yapmayacaksın, kezzap atmayacaksın.
1: Aynen. Şimdi
0: takım çıktı öndeyim. İlk maç mağlup oldu. Yok abi, var bir şey yok.
1: Bugün çıksın diye yalvarıyorduk. Gençlerle de çıksa çıksın diyorduk. Çıksın diyorduk.
0: Çıksın.
1: Gençsin. Çıksın yani. Şimdi o yüzden destek
0: ben kendi adıma konuşuyorum. Kendi adıma bilemem. Siz daha tecrübesi bu işte.
1: Tabii.
0: İki yıl bu teknik kadronun ve yönetimin kredisi var.
1: Evet.
0: İki yıl. Bu sene kesinlikle de şampiyonluk, mampiyonluk falan hikayeler.
1: Yok, aynen.
0: Geç o işleri.
1: Zaten bak hocam.
0: Dikkat alacaksın.
1: Hocam bak, gruba baktın mı? Şimdi ekibe geleceğim. Grupta 7 tane takım şu an dünya para harcadı. Bunlardan biri de bizim şampiyon yaptığımız Bitti Spor. Kimleri alıyor bir baktın mı?
0: Sen biliyorsun hocam bunları.
1: Hocam biliyorum tabii. Arkasına Mazıdağ. Arkasına
0: Karaköprü.
1: Arkasına Malatya Yeşilyurt. Arkasına gel abi şeye Kırıkkale. Bunlar dünya para harcıyor abi.
0: Harcıyorlar.
1: Harcıyor abi. Şimdi sen bizim hedefimiz ne olacak biliyor musun? Burada Malatya Spor şu an düşmüştü mü? Gençlerle çıkacaklar. Adana Spor'da Mersin İdman Kulübü bunların bir tık üzerinde bir takım yaparsa...
0: Kaç takım düşecek burada hocam?
1: Üç takım. Bir Mersin İdman Kulübü iyi bir takım kurarsa...
0: Burada kim? En zayıf kim şimdi burada?
1: En zayıf Malatya şu an.
0: Malatya
1: ve Adana Spor.
0: İki takım var Malatya'dan değil mi?
1: İki takım var. Yeşilyurt çok iyi para harcıyor.
0: Tamam.
1: Şampiyon
0: zayıf falan Malatya
1: oynadı tabii.
0: Adana Spor
1: var.
0: Ve biz görüşüyoruz
1: şu anda. Biz görüşüyoruz ama bizim iyi takım...
0: Bizim şu anda ne yapacağını belli değil.
1: İyi takım kuracağını ben Mersin'e
0: düşünüyorum.
1: Düşünüyorum ben. Yani iyi takım kurar.
0: Kale iyi oldu.
1: Kale iyi. Sertaç zaten bu bizim
0: evladımız. Kale iyi oldu.
1: Tabii ki. Ben de çalıştım ikisi.
0: Tutan iyi şimdi değil mi?
1: Tabii.
0: Tutanımız
1: iyi. Atanı da bulurlar.
0: Bulurlar.
1: Gelir. Atan da olur. Yani şunu anlatayım bak. Hocam şimdi teknik ekibi saydın. Ben teknik ekipte.
0: O takımlar içinde bir başka zayıf var mı hocam?
1: Yani şu anki duruma göre Silivke var da.
0: Hocam, Silivke ya, hocam bak. Silivke de sayın.
1: Hocam bak şimdi Silivke yarın
0: patladı. Yok hocam, yok bitti.
1: Hocam,
0: kaçan kaçana.
1: Hocam patlayabilir. Ben bir şey demiyorum. Yarın bak bu liglerde hocam 3 tane iyi adam bulur, adam alır. Gelir. İyi buradan bir Mersin'den bir hoca gider oraya. Oranın şeklini değiştirebilir. Anlatabildim mi? Yine bir Malatya'nın veya şeyin üzerinde bitirebilir. Adana Spor'un. Tamam hadi Silivke'yi de koyduk hocam. Seni
0: koyacağım, koy.
1: Silivke'yi de koyduk. Biz bunların üzerinde bitiririz. Bizim ismimiz yeter. Sıkıntı yok.
0: Tabii.
1: Anlatabildim mi?
0: Mersin İdman'ın forması bir puan.
1: Otobüsü geçsin. Tedirgin olur.
0: Tedirgin olurlar.
1: Tabii. Şimdi bak şunu anlatmayayım.
0: Çok güzelsiniz daha. Otobüsü geçsin diye tedirgin olur.
1: Tedirgin olur abi. Mersin İdman yurdundan bahsediyorum. Mersin'den bahsediyorsun hocam. Şimdi hocam bak. Az önce teknik ekibi saydın. Değil mi? Mahmut hocam.
0: Dinliyorum hocam sen.
1: Teknik ekibi. Şimdi bak, teknik ekip bir Gürsoy Hoca var. Gürsoy bu çocuk

0: Bu memleketin çocuğu. Yani burada top oynamış. Benim takım arkadaşım. Silifke'de oynadı. Biliyorsun Silifke Spor'da da geçen sene başarılı oldular. Arkasına baktığında Cemal Hoca, o da tecrübeli. Cemal Hoca geçen
1: Hocam
0: sene
1: Tarkan neler yazıyor ya?
0: ne yazdı hocam?
1: Alınan transferler çok başarılı. En son alınan Etten. Etten kim hocam?
0: Ben
1: Etten Osmanlıspor'a karşı oynadı. Kanat oynuyor. Çok süratli. Eksik mi yanmış?
0: bilmiyorum hocam.
1: Osmanlı'ya düşer. Katılmıyorum. Çok iyi adamlar geliyor.
0: Abi Osmaniye
1: Playoff'a çıkar kesin. Mersin Playoff'a çıkar diyor
0: çıkar.
1: hocam.
0: İnşallah çıksın, şampiyon olsun hocam.
1: Tarkan demek ki biliyor hocam. Bu ligi
0: Valla
1: takip ediyor.
0: ben iki tane oyuncuyu Burak Bilgen'le Sertaç'ı aldıklarını biliyorum. Yani onu gördüm.
1: Bir tane daha gelmiş. Bir yerden gelmiş
0: Ha,
1: diyorlar.
0: olabilir hocam.
1: Öyle.
0: Yani onu
1: Tarkan hocam varsa transfer yaz hocam.
0: Bilmiyorum ben. Yani ben iki tanesini biliyorum. İkisi de bu liglerin üst, yani kaleci Sertaç'ta Burak.
1: 6 tane 6-7 tane amatörden tespit edilmiş. Ben
0: Tamam,
1: biliyorum.
0: güzel.
1: Bir tane de amatörden kaleci alacaklar. İki
0: Evet,
1: tane alacaklar.
0: tamam.
1: Sertaş var. İki tane yedek
0: Biri
1: kaleci
0: genç
1: alacak.
0: almaları lazım. Kontenjan var.
1: Kontenjan varmış. İşte üç tane kaleci yeter diyorlar. Biri zaten Sertaş, Allah sakatlık
0: Amin.
1: vermesin, götürür bu işi.
0: Hocam bak, az önce teknik ekibi sayıyordum sana. Şimdi Gülsoy Hoca benim takım arkadaşım. Beraber top
1: Evet,
0: oynadık.
1: oynadınız.
0: Tabii. Şeker Spor'da beraber oynadık. Şimdi Gülsoy Hoca geçen sene bu ligi tanıyor, biliyor. Anlatabildim mi? Bu ligde
1: Evet.
0: oynadı. Başarılı oldu. Şimdi yanında Cemal Hoca var. Cemal geçen sene şeydeydi, ikinci yarı biliyorsun.
1: Kastamonu'da.
0: Kastamonu'da. Şimdi baktığın zaman ekibin içine Tufan, zaten biliyorsun Tufan Hoca da burada.
1: Yıllardır
0: Mersin'de
1: Manisa
0: oynadı.
1: Mersin.
0: Evet, bizim burada. Orhan, ben hem Orhan'ın hem Cemal'in hocalığını yaptım burada PTT Ligi'nde. Yani Orhan bizim kalecimizdi Mahmut Hocam.
1: Evet.
0: Ben de çalıştım, beraber çalıştık. Yani öbür kuş da zaten yeni nesil diyelim. Atletik performansçı. Bizim kuş hoca.
1: Evet.
0: Genç. Onların içinde geçen sene de şeydeydi, Silifke'de. Yani bence ekip güzel. Sergen
1: Güzel.
0: kardeşimi de şeye getirmişler. O da güzel. Yani,
1: Koordinatör.
0: tabii, çok güzel.
1: Şimdi yani bu da
0: Evet.
1: en şeyde favorisi de Gülsoy Hocam. Bu bölgeyi de iyi bilir.
0: Biliyor. Futbolcuyu da bilir burada.
1: Futbolcu da
0: Bilir,
1: bilir yani.
0: tanır. O yüzden Mersin
1: Şimdi
0: İdman
1: mesela ben
0: Yolu.
1: sana bir şey sorayım. Özel bir şey sorayım. Şimdi Gülsoy Hoca sana telefon atsa.
0: Evet.
1: Seymi Hoca sana ihtiyacım var. Bilgiye
0: Şimdi
1: ihtiyacım var. Dese
0: hocam
1: ki ben ne olacağını biliyorum, bak ben niye soruyorum bunu.
0: Evet.
1: Ben ne olacağını biliyorum.
0: Evet.
1: Ay hocam ne demek? Neredesin? Ben geliyorum.
0: Evet.
1: Değil mi?
0: Evet.
1: Ben
0: Şimdi bak
1: geliyorum.
0: hocam, konu Mersin İdman Yurdu olursa, konu Mersin İdman Yurdu olursa bizim şartımız şurtumuz olmaz. Ama aynı Gülsoy Hoca bana dese ki Semih Hoca ben Urfa'ya gidiyorum, gelir misin? Belki düşünürüm.
1: Ayrı şey o.
0: O ayrı. Ama
1: Bilgi
0: konu,
1: anlamında diyorum, bilgi
0: ha,
1: anlamında.
0: tamam, bizim
1: Hani
0: başımız
1: sen bölgeyi biliyorsun ya.
0: herhalde,
1: Sen de
0: herhalde.
1: böyle
0: Tabii ki,
1: hani
0: tabii ki.
1: 2'ye 3'ü sen bilmiyor musun abi? Şimdi
0: Herhalde.
1: Bitlis'in ne olduğunu,
0: Tabii ki.
1: Mazı Dağı'nın ne olduğunu
0: Herhalde.
1: bilmiyor musun?
0: Çok iyi tanıyorum.
1: E yani
0: Ben
1: şimdi bana bu konuda bilgi ver.
0: hocam, ben bak burada yani şey yapacağım, ukalalık değil de
1: Yok, estağfurullah.
0: ben futbolun tanımadığım benim oyuncu yok hocam.
1: Ya
0: Ben,
1: hocam.
0: kusura bakmasınlar, bu futbolun Gogoluyum ben hocam.
1: Ya
0: Bana var
1: hocam.
0: ya, bak
1: Ben de
0: bana
1: konuşturma hocam. Ben seni.
0: ben ha bana yani futbolcuyu sor hocam bana. Sor.
1: Ya Özcan Kızıltan. Özür dilerim hocam.
0: Estağfurullah.
1: Geri zekalı mı?
0: Herhalde 25 sene.
1: Senin gibi
0: 25
1: adamı 25 sene sırtına taşıyacak.
0: Hocam bir yerde bir şey anlatacağım sana. Bir gün bir yere anlaşmaya gittik. Yönetim kurulu var, böyle oturuyor. Bir tanesi bir oyuncu sordu. Hocam dedi, bir oyuncu alıyoruz dedi filan yerden dedi. Özcan Hoca da dedi ki Semih hocam bir Kim dedi adam dedi. Şimdi ismi önemli değil. Hocam bana ismini verin dedim. Mahmut hocam. Ben dedim ki söyleyen kişiye, Galatasaray'dan çıktı bu oyuncu dedim. Altyapısı Galatasaray dedim. Adam bana dedi ki hayır hocam dedi, Galatasaray'la alakası yok dedi bunun. Mahmut hocam.
1: Dinliyorum seni, ben bu arada
0: Bak bak.
1: mesajları da okuyayım hocam sana.
0: Oku.
1: Halilekiz kolay gelsin. Semih hocama selamlar.
0: Kim?
1: Tarkan Halilekiz.
0: Ha, sağ
1: Tarkan
0: olasın.
1: Yüzüme selamlar, saygılar. Yusuf Padır, iyi yayınlar dilerim. Semih hocama
0: Sağ
1: selamlar.
0: olsun.
1: Ahmet Kaçak.
0: Evet.
1: Semih hoca seni seviyoruz.
0: Sağ olsun.
1: Muhittin
0: Allah razı
1: Çiftçioğlu
0: olsun.
1: selamlar
0: Çok
1: gönderiyor.
0: teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.
1: Eymen Yiğit Alp, selamlar, saygılar. İnan Taş, Allah'ına kurban Semih Hoca diyor.
0: Bitlis'ten.
1: Bitlis'ten mi?
0: Bitlis'ten, evet.
1: Bakıyorum bugün.
0: Bitlis'ten bizi izliyor şimdi Buray.
1: Mahmut Bey, geçtiğimiz yıl Biz bu grupta kümeleşeceğiz.

0: düşer diye çıkıp provasını yakın bir yerde bıraktık. Grupla bir yakınlarla dörtlüm kafa oynuyor. Buna beş mersin Mert. Silifke yok, Karaman yok, Yozgat yok seni. Yozgat bizim grupta mı?
1: Yozgat bizde değil herhalde. Karaman bizde.
0: Karaman yok diyor.
1: Karaman da şey, gençlerle çıkacak.
0: Karaman yok, Silifke yok, Osmaniye yok diyor.
1: Abi yok demiyor.
0: Osmaniye'de şimdi şu anda başkan yok hocam.
1: Yok da abi olabilir.
0: Yani başkan yok hocam.
1: Biri çıkar, beş kişi aldın mıydı bu ligde hemen şeyi değiştirirsin abi. Beş kişi gençleri de koydun mu üçüncülük burası. Her şeyi değiştirirsin. Birazcık takımın iyi olsun abi gider takım.
0: Yönetim yok Osmaniye'de hocam.
1: Bulurlar abi bulurlar.
0: Bulurlar
1: orada mı? Da çıkar yarın bir Murat Altındere gibi bir kardeşimiz çıkar.
0: Çıkar mı diyeyim?
1: Çıkar abi burada ilk.
0: Biz de zor çıktı hocam ya. Yani
1: çıkar çıkar. Şimdi hocam ne anlatıyordum?
0: Evet.
1: Bir yerle anlaştık. Masaya yatırdılar. Bir futbolcu söyledi yöneticinin biri. Dedi ki Özcan Hoca'ya. Hocam bu oyuncuya ne dersiniz dedi. O da Semih Hoca bu oyuncuyu tanıyor musun dedi bana. Hocam dedim Galatasaray altyapısı dedim o. Adam bana dedi ki yönetici hocam Galatasaray'la alakası yok dedi. Nereden çıkarttın dedi Mahmut Hocam. Dedim ki bu adam Galatasaray'dan çıkmamışsa arabamın anahtarını attım üstüne.
0: O kadar iddialısın.
1: Bir baktı adam Galatasaray altyapısından çıkmış. Dedim abi benimle futbolcu konusunda benimle şey yapmayın. Yani anlatabildim mi? Hepsini bilirim yani gelen giden kim olursa.
0: Evet Semih Hocam 24 Temmuz Cuma günü saat 17'de
1: evet.
0: Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi'nde Mercedes Bayrı'nın
1: kongresi var.
0: Şey olarak.
1: Anladım.
0: Sembolik.
1: Sembolik. Evet.
0: Sembolik. Şu anda başkan çalışıyor.
1: İnşallah güzel bir
0: ekip. Yönetim oluşturuyor.
1: İnşallah güzel bir ekip.
0: Ama tabii yönetime böyle şeyler biraz da pamuk eller cebe.
1: Tabii tabii. Evet. Olacak onu başkan bilir, seçer.
0: Yapar.
1: Evet.
0: Cuma günü oradayız.
1: İyi inşallah.
0: İzleyeceğiz, bakacağız.
1: Tamam.
0: Gelişmeler şu anda da çok güzel.
1: Biz de geliriz.
0: Güzel
1: ben de
0: gidiyor.
1: Gelirim.
0: Bakarım. Güzel gidiyor. Abi.
1: İyi olur tabii ki.
0: Evet,
1: güzel bir ekip olur inşallah.
0: Evet.
1: Yani Mersin neden bu ligden bir üst lige çıkmasın? Bir de avantaj var Mahmut Hocam bu sene. Direkt birinciler direkt çıkıyor. 2, 3, 4, 5 playoff oynuyor. Oradan da biri çıkıyor. Her gruptan iki takım çıkıyor.
0: Hocam hemen işte yükseltmeyelim hocam. Aman kurban olsun
1: tamam,
0: hocam.
1: Tamam peki.
0: Hocam işte yükseltmem.
1: Ama az önce dedim ki ben Mersin Mersin'den otobüsü geçse oradan.
0: Hocam o ayrı. O ayrı ama bak şu an sancılı bir dönem.
1: Tamam abi. Tamam.
0: Borçlar ödenecek. Borçlar ödenecek.
1: Tamam hocam.
0: Transfer yasağı gelmesin, tamam. Bilmem ne olmasın.
1: Hocam vazgeçtik.
0: Bir alışalım hocam. Birbirimize
1: tamam,
0: kaynaşalım. Bir
1: kaynaşalım.
0: Şehir buluşsun. Çünkü bu takım geçen sene 6 ay 4-5'e sahaya çıkmadı.
1: Biliyorum.
0: Futbolu unuttuk.
1: İşte o dönem ben git demişti hocam.
0: Futbolu unuttuk hocam.
1: Evet evet.
0: Tekrar başlayacağız. Bir stadyum yoluna çıkacağız. Bir oh be diyecek takım sahada.
1: İnşallah.
0: Yani mağlup olsak da diyeceğiz. Mağlup olsa bile Mersin'e de sahaya çıktı diyeceğiz.
1: Evet oh, aynen.
0: Diyeceğiz, sahaya çıktı.
1: En büyük şeyimiz o hocam.
0: Sahaya çıktı hocam.
1: Aynen aynen.
0: Evet Murat Altındere'ye. Oluşacağı ekibine.
1: Çok.
0: Teknik ekibe.
1: Aynen başarılar
0: diliyoruz.
1: Aynen hocam.
0: Her zaman artık
1: Allah yardımcılar olsun.
0: Yardımcı olsun. Her zaman yanlarındayız.
1: Evet.
0: İki yıl kimse bu takıma karışmasın.
1: Karışmasın hocam.
0: Fitne fikir yapmayın.
1: Aynen.
0: Fesatlık yapmayın. Herkes işine baksın.
1: İşte Mersinli çocuklar çalışıyor.
0: Heh.
1: Herkes geldi.
0: Yapma
1: bak hocam yani. Yarın bir gün kapatmadan şunu söyleyeceğim. Mersin Mordu'nu. Şimdi altyapıya yarın 5 branşta altyapı
0: bunlar faaliyete para, geçecek. Para hocam bunlar.
1: Abi faaliyet geçecek.
0: Geçecek.
1: Ne oldu abi? Bak oraya bir kaleci antrenörü gelecek. Bir teknik heyet gelecek. Oraya da aşağı gelecek.
0: Bir sorumlu gelecek. 5 10 tane lazım.
1: 10 tane hoca gelecek. Mersin'in hoca gelecek.
0: Bunlar
1: şimdi
0: para.
1: Sergen hoca yapıyordur lisesini yani alabilecek yani.
0: Bunlar seçecek. Para hocam.
1: Ya işte kaç kişi çalışacak? 20 tane hocamız çalışacak. Çalışsın.
0: Çalışacak işte.
1: Mersin'in de çalışsın.
0: Bunlar ekonomi yani.
1: Aynen. Şimdi dışarıdan gelecek adam atıyorum 100 bin liraya çalışır. Bizim çocuğumuz 50 liraya çalışır. Çalışsın yani, bizim
0: çalışsın,
1: çocuğumuz.
0: Çalışsın tabii çalışsın.
1: Ona ver abi şeyi. Takımı İstanbul'dan. De ki kardeşim ben senden önümüzdeki sene iki tane oyuncu istiyorum de. Takıma istiyorum yukarıya.
0: Ben şunu istiyorum. Ben eleştirmiyorum da şunu istiyorum. Yani inşallah ahbap çavuş ilişkisi olmaz.
1: Olmaz inşallah.
0: Ya, hatır gönül iş olmaz. Evet. Ya bu benim akrabamdı. Bu benim teyzemin oluydu. Benim halamın oluydu. Buraya gelsinizdi. Buraya evet. Hak eden liyakatlı kimse liyakatlı.
1: Aynen.
0: Hak eden hocam, kimse
1: bak burada
0: bu işin
1: burada,
0: başına gelsin.
1: Hocam çok değerli hocalarımız var ya. Altta çalışabilecek.
0: Çok kıymetli.
1: Bak, yani ben sizin programınıza da katılıyor. Bizim İlhan Hoca mesela.
0: İlhan Hoca
1: mesela
0: evet.
1: Benim çok beğendiğim.
0: Evet.
1: Futbol okulu da var. Gelişime açık.

0: Ya 6 sene, 6 sene süperlik oynamak ya demek ya.
1: Şimdi mesela onun gibi atıyorum işte az önce Tarkan Hoca yorum yaptı.
0: Tarkan?
1: Ya Tarkan Hoca var. Atıyorum kim var başka? Nurullah Hoca var bizim.
0: Var.
1: Eski hani takımın bu takımın kaptanlığını yapmış. Kimler var? İlla ki bunu değerlendirecektir. Elçin Hoca var.
0: Hocam potansiyel var Mersin'de.
1: Ya var bir sürü insanlar var.
0: Mersin'de potansiyel var.
1: Bunu ne yapar? Yarın bir gün.

0: gerekiyorsa hocalara da ben buradan sesleniyorum. Yarın Murat Altındere diyorsa ki altyapıya bu 10 kişiyi getirmişse o 10 kişi bu kulübe sahip çıkın. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani. Arayın bulun abi. Kaleciyi mi istiyorsunuz? Bulun. Getirin. Çalıştırın. Verin yukarı çizsin.
1: Mesela
0: abi.
1: Şu var. Örneğin. Bak medyada da bu medyaya da bu görev düşüyor. Bak medyaya da bu görev düşüyor. Şimdi Mercedes'in hocası Gürsel Turan. Ya A kanalına çıkmış, B kanalına çıkmış, C kanalına çıkmış.
0: Çıksın her
1: küsme abi küsme.
0: Aynen.
1: Küsme. Sana da çıkar, bak, bana da çıkar, Mahmut ona
0: hocam,
1: da çıkar.
0: Mahmut hocam, İçer TV de bizim.
1: Hepsiniz.
0: Öbür arkadaşlarımızın olduğu bütün
1: programlar. İşte fitnelik yapan var.
0: Evet, hepsi bizim televizyon.
1: Burada da fitnelik yapan
0: var. Ben bugün seninle çalıştım, çıktım. İki gün sonra da gider öbür tarafa çıkar.
1: Hocam.
0: O kimseye ilgilendirmez.
1: Daha dün bu gelmiş, bu işin içine girmemiş, daha bu işi bilmez, yapmaz. Başlamış fitnede.
0: Evet.
1: Yani medyanın da bu destek olması lazım.
0: Tabii ki takıma
1: yapmayacağız
0: çok,
1: ya.
0: Takıma çok iyi bir destek verilmesi lazım. Yönetime çok iyi destek verilmeli. Tabii, tabii. Taraftarlarımıza çok iyi iş düşüyor.
1: Bu mesela burada en büyük iş de kime düşüyor? Son cümle böyle kapatalım. Bilmem katılır mısın? Evet. Mersin İdmar Yurdu'nun başkanından, teknik heyetinden başka en büyük görev kim biliyor musun hocam?
0: Evet.
1: Basın sözcüsü.
0: Evet.
1: Basın sözcüsü bak
0: çok
1: ben
0: iyi organize etmesi lazım.
1: Kendi adıma konuşuyorum. Kendi adıma evet. konuşuyorum. Bilmem yanlış da düşünmüyorum. Doğru da düşünüyorum. Spor içinden gelme.
0: Evet.
1: Zamanında Mersin'in geçmişi var. Şu anda Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyon Başkan Vekilliği yapıyor. Sevgili Muharrem Çağatay.
0: Evet Muharrem evet.
1: Bak,
0: Muharrem
1: Bey. Evet. Basın sözcülüğünü çok iyi yapar. Medyayı iyi kullanıyor.
0: Evet.
1: Medyatik.
0: Sonra şeyi de iyi. Yani iletişim şeyi
1: İletişimi
0: de
1: iyi. İletişimi de iyi. Güzel. Birleştirici de öyle şey de değil yani.
0: Zaten biz zaten yani, hocam.
1: Bu çok önemli.
0: PTT ligindeyken de beraber çalıştık.
1: Çalıştık evet.
0: Evet. Yani çalıştık. O zaman da bizim basın sözcüğümüz değil miydi?
1: Evet şeyde. Evet. Rahmetli evet. zamanda.
0: Yani Levent Hoca hocamız da evet, ben vardım. Evet. Nasır Hoca.
1: Yani basın sözcüsü şehri toplar yani. Şimdi mesela diyeyim ki örneğin sporla ilgili bir toplantı yapıyor yönetim. Ya sporla ilgili toplantıya kim gelir? Tamam diğer basın mensupları da gelir ama
0: evet.
1: önce spor basını gelir. Mesela özür dilerim basın mensuplarından bir tane abimiz çıkıyor diyor ki ben bileti nereden alacağım diyor. Ya basın toplantısı yapılıyor. Diyor ki ben maça gitmek için bileti nereden alacağım? Bakar mısın soruyor abi?
0: Ya işte abi yani bunu işte gelişmeyle alakalı bu abi. Gelişim yani bunun her şeyin her dalda bir gelişim şeyi var yani bunu kendini için, yenileyeceksin ne bileyim yani araştıracaksın soracaksın
1: hocam Hakan Savk
0: evet evet
1: Bülent Benzer
0: evet
1: Doğan Dürütürk
0: vay Doğan abim evet dün hep beraberdik Doğan abimle
1: Hüseyin Yağ
0: evet
1: selamlar iletiyor
0: Alif selam çok teşekkür ediyorum
1: burada birkaç kişi
0: dün,
1: Hakan.
0: Dün Mahmut hocam taziyede karşımda oturanları bir görsen Mersin'imizin hep büyüklerimiz, abilerimiz.
1: Şampiyonlar Ligi.
0: Şampiyonlar Ligi gibi. Doğan abi.
1: Doğan
0: Seraç abi. Abim. Bizim Kasım abi. Tarsus Modern'in kaptanı. Kimler var böyle dizilmişler. Benim karşımda hep beraber oturduk. Güzel bir şey oldu yani. Ne derler onun adına?
1: Ya mesela şimdi bak. Ben buna şey yaptım hocam. Bir ben şeyle görüşeceğim Kaya Bey'le. Bu yaşayan efsaneleri ben salı günleri ön libero yapıyorum.
0: Evet.
1: Cumartesi günleri bir saat bulursam, bir saat
0: güzel
1: bulursam,
0: bir saatte.
1: Güzel bir saat bulursam 1 2 3 4 yaşayan efsaneler her cumartesi bir saat
0: İkişer, üçer alabilin Mahmut hocam.
1: Yok, birer birer daha.
0: Birer birer daha.
1: Bizle konuşuyoruz hocam şimdi burada. 2 3 hani olduk anladım, burada. Anlatabiliyoruz. Tamam. Evet, tekrar İdman Yurdu'na başarı diliyoruz. Gelelim Semih Dürger'e. Semih Dürger, sizi herkes sanıyor. Değerli izleyenler, ön libero spor özel, yaşayan efsanelerdeyiz. Konuğum Semih Dürger. Hocam yaş kaç?
0: 59.
1: 60'a nereden dayamışsın hocam?
0: Evet.
1: Şimdi 18, 19, 20, 22 sporla alakalı olan tanır da
0: evet.
1: sporla alakalı olmayan dizi dinleyen,
0: tabii, gençler
1: YouTube'da
0: evet.
1: bu yayının daha sonrası da var. Gece saat 11'de tekrar veriliyor. Hafta içi bir daha veriliyor. Evet. YouTube'da yayın.

0: inanıyor. Gençler bir gözüne takılır, bir izleyin bakın Semih Türker kimmiş?
1: Kimmiş diyor.
0: Evet. Semih Türker kim hocam? Nerede doğdu, ne yaptı, ne etti?
1: Semih Türker hocam Mersin'de doğdu, Yeni Mahalle'de. 1966'da. Mersin'de doğdu. İçerspor'da futbola başladı. Türk Ocağı'nda devam etti. Ondan sonra asker, kara gücü, ordu milli takımı derken Siirt köy hizmetleri o zamanın 4 buçuk sene kaldım orada. Oradan işte Şekerspor, Keçiören böyle değişik kulüplere, Niğde, Karaman gibi Türkiye'nin sevilen güzide kulüplerinde top oynayıp sonra Mersin'de,
0: orada dur hocam.
1: Durduk.
0: Gelme hemen.
1: Evet,
0: ben
1: tamam.
0: Bitiriyor hocam şimdi.
1: Tamam.
0: Anladım. Burada veteranlar onun üstüne konuşacağız. Semih Türker 1966'da Mersin'de doğdu.
1: Evet.
0: Bir anne, bir baba, kaç evlat? Kaç kardeş?
1: 3 evlat.
0: Biri Seraç Türker.
1: Rahmetli Suha abim vardı.
0: Aa, rahmetli. Doğru. Allah razı olsun. Evet.
1: İşte bir Seraç abim var. Seraç. Bir de
0: Seraç, bir abimiz. Seraç da bir ara hakemliğe girdi. İyi hakem.
1: Evet, evet.
0: Hocam.
1: İyi hakem işte yapıyordu. O ayağında bir sakatlık oldu o zaman. Bıraktı. Koşamadı. Bir şey oldu.
0: Ama iyi hakem olacaktı.
1: İyi olacaktı.
0: Olacaktı.
1: Evet.
0: Semih Türker evli.
1: Evli.
0: Kaç çocuk?
1: 3 tane kız çocuğu babası.
0: 3 kız çocuğu hocam.
1: Evet.
0: Eskiden ne dedi biliyor musun? 3 tane kız çocuğu olan direkt cennete gidiyormuş.
1: Evet.
0: İnanmıyorum hocam bu.
1: Doğru.
0: Bu fetvalar mı?
1: Biliyorum, fetvalar doğru, hocam. Doğru hocam, biliyorum.
0: 3 çocuğu, ama böyle değil hocam, 3 çocuğu olan değil, devamını getireceğim.
1: Evet.
0: 3 kız çocuğu olup da,
1: evet,
0: onları okutup, hayırlısıyla okutup, evlendiren cennettiktir.
1: İnşallah göreceğiz. Bir büyük kızımızı nişanladık.
0: Nişanladın.
1: Nişanladık.
0: Bir adım attın.
1: Adımımızı attık. Yağmur nişanlı şu an.
0: Yağmur nişanlı.
1: Evet. Evet. Damla okudu.
0: Okudu.
1: Uşak Üniversitesi'ni bitirdi.
0: Çok güzel.
1: Geldi. Burada Umutcan Center'da. Orada evet, çalışıyor. Voleybolcu o.
0: Voleybolcu.
1: Tabii. Onun evet, küçüğü Deniz Dülger'i biliyorsunuz. Milli basketçi. Çukurova ve Gençler Birliği'nde oynuyor.
0: Evet.
1: Devamlı. 2011'li o şeye gidiyor. Milli takımda devamlı gidiyor. Geliyor. Hocaları var. Sağ olsunlar ilgileniyorlar. Burak Hoca, Eren Hoca onların. Onlar işinde gücündeler hocam. Hanım da ev hanımı.
0: Çok güzel.
1: Evet.
0: Futbolu nerede bıraktınız?
1: Futbolu Mezitli Spor'da bıraktım.
0: O zaman Mezitli Spor neredeydi?
1: İkinci ligden.
0: İkinci ligdeki.
1: Evet.
0: Kaç yaşında bıraktın hocam?
1: Yani 35 ceza almıştım. Orhan Köse, bak hocam o hikayeyi anlatayım mı sana?
0: Anlat hocam.
1: Bak, ben ceza aldım 1 yıl. Futbolu bıraktım. İşte kurslara hazırlanıyorum. Bu arada da rahmetli Nuri Gelek benim savunmamı yaptı. Mithat Ertaş'la beraber. Bak Mithat abi canlı burada. Savunmamı yaptılar, federasyona yolladılar.
0: Niye ceza aldın hocam?
1: Bu Siirt Bitlis maçında olaylar oldu.
0: Hı hı.
1: Beni de Siirt'ten o sene, işte biliyorsun Jetpay'a gelene kadar biz oradaydık. Bizi kiralık vermek istiyorlar işte. Gidin diyorlar, kulüp bulun. Tabii adamlar bir sürü iyi oyuncular aldı. Sergenler, Mergenler, kimler geldi biliyorsun o döneme.
0: Biliyorum.
1: Orada bana dediler ki Kurtalan'a gideceksin oynamaya. Ben Kurtalan'a gittim.
0: Sen Siirt'teydin.
1: Evet, Siirt, Jetpay oldu ya o sene. Ben Bitlis'e gittim.
0: Jetpay'dır geldi.
1: Evet. Bitlis'e gittim. Bunlar da Bitlis'le araları iyi değil. O zaman Tanju çalıştırıyor şeyi. Bizi yolladı Tanju.
0: Bitlis'i mi çalıştırıyordu?
1: Yok, Siirt'i.
0: Siirt'i.
1: Jetpay'ı. Siirt Jetpay maçında 2-0 öndeyiz. Olaylar çıktı.
0: Sen neredesin?
1: Ben Bitlis'in kaptanıyım.
0: Bitlis'in. Bitlis'te 2-0 öndesiniz.
1: 2-0 öndeyiz Bitlis'te. Olaylı maç. Devre arası bir sürü olaylar oldu. Ve neticesinde bizi 2-3 kişiye attılar. Hükmün mağlup ettiler. Bizi.
0: Allah Allah.
1: Tabii federasyon mağlup etti. Olaylardan dolayı beni de sorumlu tuttular. 1 yıl önce 6 ay ceza aldım. Bak anlatıyorum Mahmut hocam. 6 ay cezayı aldım. Ne oluyor ki bana bir savunma yaptı. Savunmayı yolladık. Cezam 12 aya çıktı. Ciddi söylüyorum.
0: Ne abi rahmet. Bir savunma yaptı. 12 aya çıktı.
1: Sonra Mithat abi falan işte savunma yaptırar falan. O zaman federasyon başkanı Haluk Ulusoy'du biliyorsun.
0: Evet.
1: İlk toplantılarında.
0: Baba ben, adam ya.
1: Bak ben Ayhan Akman, Vedat İnceefe, ondan sonra benimle beraber 8 kişiyi affettiler. Bir kereye mahsus. Bana bir kağıt geldi. O kağıt da duruyor. bir dahaki olaylara karışırsan bütün antrenörlük belgelerimin rafa kaldırılacağını

0: yani antrenörlük yapmayacağını. Ben o günden sonra sakinleştim yani biraz şey oldu. 2000 işte o bitti. Tam cezam bitecek benim. Orhan Köse beni aradı. Bizim biliyorsun Orhan abi de evet. Mersin'imizin.
1: O da yaşayan efsane.
0: Efsane. Yani Mezitli Spor'un her şeyinde vardır. Beni aradı bir gün. Nuri Arabacı ile beraber. Mahmut Hocam.
1: Evet.
0: Ya dedi ki Semih ne yapıyorsun? İyiyim başkanım sen ne yapıyorsun falan dedim. Ya dedi ki gel dedi kaleciye ihtiyacımız var. Bana. Tamam dedim. Geldik. Memdu abi takımı çalıştırıyor. Memdu Özbalta.
1: Evet.
0: Geldik idmanlara başladık. Bize dediler ki başla başladık. Dediler senin Ocak ayında cezan bitiyor. Biz seni transfer yapmış gibi kazanalım dediler Mahmut Hocam.
1: Evet.
0: Biz başladık idmanlara falan filan. 99 yılı hocam.
1: Evet.
0: 1999 yılı. Rahmetli Mehmet Avcı ile Nuri Direk beni belediyeye çağırdılar. Gittim. Dedi ki biz Meski Spor'u satın aldık. Adı da Çamlıca Gençler Birliği. İsmini değiştiriyoruz. Macit Özcan dönemi. İlk dönemi hatırlıyor musun? Hı hı. Dedim ki ben nasıl alacağım? Ben Orhan Hoca beni aldı. Adam şimdi transfer gibi yapacak.
1: Falan. Bu arada Ali Kır, iyi yayınlar. Senin kardeşimiz, sevgiler, selamlar.
0: Teşekkür ederim. Sağ olsun.
1: Veli Doruk, selamlar, saygılar.
0: Sağ olsun, teşekkürler. Gittim Orhan Hoca'ya. Allah işi gücü rast gelsin. Bizi de belki seyrediyordur. Dedim ki başkanım senden bir ricam var. Buyur dedi. Dedim ki beni Mersin Büyükşehir'de işe alacaklar. Ben oraya gitsem Mezitli'ye gelmesem olur mu dedim. Dedi ki bir şartla seni bırakırım. Kadrolu iş veriyorlar mı dedi. Kadrolu iş veriyorsa hemen
1: Orhan Hoca mı?
0: Orhan Köse. Nur abi dedi ki veriyorum dedi. Benim evraklarımı verdi. Tabi burada Seracettin abimin de çok şeyi oldu. Yani emeği oldu. Ondan sonraki gelen oyuncularda işe girenlerin hepsini abim söyledi. Bir tek Mehmet Ali Karakuş girmedi. Muzaffer Tozlu da girdi o zaman işe. O zaman Muzaffer Hoca bizim hocamız oldu. Çok iyi bir kadro kurduk. 48 maç yenilmedik o takım. İşte o takımda Suatlar biliyorsun bizim o takımı biliyorum.
1: Biliyorum
0: yani
1: biliyorum.
0: Buranın kosmosuydu Mersin'in. O dönem işte girdik. 99.
1: İbrahim Özaydın.
0: İbrahim de evet beraber. İbrahim belediyenin.
1: Kaleci Semih Kral Mersinlidir. Seviyoruz seni Semih Hoca.
0: Allah razı olsun. İbrahim kardeşim belediyedendir. Evet. Beraber de top oynadık İbrahim'le. İşte diyeceğim çok iyi bir ekibimiz vardı. Biz o zaman 99'da Meski ile başladık. Bizim serüvenimiz. Mersin Mersin'in kategorilerinde işte altyapıda üstte derken 2006 yılında bizim Nasır Hoca ile biz çalıştık.
1: Futbol Mezit'ten bitti.
0: Bitti evet.
1: Mezit'te stop. Yaş kaç?
0: Şu an.
1: O zaman.
0: O zaman işte hesapla hocam 34-35 oralarda işte.
1: Bitti.
0: Bitti.
1: Antrenörlük başlangıcı nerede başladı?
0: Antrenörlüğüm şöyle. Altyapıda Ayhan Hoca biliyorsun Ayhan Özü.
1: Ayhan Özü evet.
0: Ayhan abi beni altyapıya aldı.
1: Mersin Mersin.
0: Mersin Mersin. Altyapıda Mesut Bilir o zaman şeydi. Menajerdi.
1: Kulüp. Evet.
0: Kaleci antrenörü olarak beni kursa gittim. Kursta başladım. Kursa başlayınca ilk kaleci antrenörü biliyorsun o zaman hani diplomalı federasyonun şeyi ben başladım. Hatta o dönem Mersin Modu şampiyon oldu. Ben o şampiyonluğu saymıyorum. Nasır Hoca, Atıf Hoca, İsa Hoca ve ben antrenör, kaleci antrenörü ben görüküyorum tabloda. Ama Macit abi çalıştırıyordu takımı. Macit Bozlu.
1: Şey mi? Diploma mı yeter?
0: Diplomadan. Yani o zaman
1: zaman olabiliyor.
0: Oluyordu. Macit abi devam etti. Yer yer ben de
1: yardımcı. Selam olsun buradan.
0: Tabii ki. Macit abi de mesela kalecilikte çok emeği vardır bütün çok gençlerin var, üzerinde. Evet. O dönem Nasır Hoca hem beni hem Macit abiyi yer yer şey yapıyordu. Ne derler onun adına? Atıf abi de vardı. Kullanıyordu. Ama bana en çok yani önümü açan yani benim önümü açan Mesut Bilir'le Ayhan Öz'dür. Yani altyapıda. Mesela o dönem bize çok şeyleri oldu yani. Faydaları oldu Mersin evet. Orada. Ondan sonra 2006 yılı diyeceğim. Takım şampiyonu Nasır Hoca ile biz çalıştık. Nasır Hoca'dan izin aldım. Özcan Kızıltan'ı Nasır Hoca aradı. Semih Hoca'yı sana veriyorum dedi.
1: Kim aradı?
0: Nasır Belci.
1: Özcan Kızıltan aradı. Semih Hoca'yı sana veriyorum dedi.
0: O gündür
1: bitti.
0: Bitti. Allah razı olsun. Özcan Hoca'dan da Nasır Hoca'dan da. Hepsinden.
1: Ben Nasır Hoca'yı ayrı seviyorum. Niye?
0: Nasır Hoca.
1: Ben hepsini seviyorum da ben onu ayrı seviyorum ya.
0: Ben Mersin
1: yani İlman yolunda. Bunu söylediği için değil.
0: Değil. Bak hocam.
1: Yolda görsem bir yerde görsem. Bana çok mutevazi.
0: Aynen
1: çok
0: öyle.
1: Efendi.
0: bizim Mersin'in...
1: Futbolcu da öyleydi.
0: Tabii ki. Nasır hocamın bilgisi, bilgi donanımı, futbolculuğu zaten tartışılmaz. Biz onun yanında çok şey öğrendik. Bana ne verdi biliyor musun ne zaman? Evlat bir tane kitap oku. Bir haftada bir kitap bitir derdi bana bak. Özcan Hoca da söyler bunu her zaman.
1: Kayseri'de büyük şu an değil mi?
0: Biliyorum. Yengem orada noter. Orada gidip geliyor konuşuyorum ben. Nasır Hoca'yı çok severim.
1: Avukatlarla beraber nasıl açtılar? Benim memleketimde yani.
0: Benim Nasır Hoca'ya yani benim...
1: Benim için çok kıymetli, çok değerli.
0: Bak bir de bir kişi daha soracağım Mahmut Hoca. Bak sen hep şeyleri söylüyorsun, bilinenleri. Nasır Hoca'yı zaten...
1: Bilmeyen kahramanlar da var
0: tamam,
1: hocam.
0: Bak beni bugünlere getiren antrenör olmamda en büyük pay sahiplerinden biri bir kişi var. Ki herkes Mersin sevmeyebilir, ben laf söyletmem. Ali Karadeniz. Ve Ömer Karadeniz.
1: Evet bak onlar çok farklı kişiler.
0: Abi şimdi Ömer abi, Ömer hocam benim babam gibidir bak Ömer Karadeniz.
1: Ya bu hocam bir tane arkadaşım bir yazıyor.
0: Ne yazıyor?
1: Bu, bilmiyorum bu arkadaş kimse. Soy ismi Dülger.
0: Ne yazıyor abi?
1: Ne yazıyor abi sen ne diye şimdi? İyi yayınlar, tek gerçek Semih Dülger. Mersin'in gururu. Sanki sen Mersin'in gururu değilsin.
0: Şimdi abim...
1: Seraj Dülger, şimdi, Mersin'in gururu değil
0: sanki. Şimdi bak Mahmut hocam, bazı kritik yerler...
1: Selam olsun Seraj Dülger. Evet,
0: benim abimin hakikaten bende emeği çoktur.
1: Tabii canım.
0: Benim Siirt'e gitmem de, orada oynamam da, en son şu Bitlis'te bile şampiyon olduk, gitmiyordum. Kızmıştım Mersin, hani kapandı işte, evde kapanmıştım. Mustafa Hoca sağ olsun, Mustafa Özer'i biliyorsun bizim Antep'ten Mustafa Hoca'yı. Hı hı. Beni aradı. Hocam dedi, gel beraber dedi, şu Bitlis'e gidelim. Gitmiyordum hocam. Abim dedi ki, git oğlum dedim, ne yapacaksın Mersin'de dedi ya. Ne yapacağım burada dedi.
1: Doğru söylemiş hocam.
0: Git. Hem dedi, sen çalışmayı seven adamsın. Senin için lig fark etmez.
1: Abi senin, yani şimdi de ki, Seraj senin büyüğün değil mi?
0: Tabii büyüğüm, 3 yaş.
1: Bir araya girebilir miyim?
0: Tabii ki abi.
1: Bir şey değil mi yani, çok affedersiniz. Seyircilerine de özür diliyorum.
0: Estağfurullah.
1: Büyüklerim, babam bana derdi ki, babam. Bunu defaca söylerdi yanlış yaptığım evet. zaman. Yanlış bir şey yaptığım zaman gelirdi babam, işte bu yanlış oldu. Oğlum derdi, atasının sözünü dinlemeyen it peşinde gezer.
0: Tabii.
1: Büyüğünün sözünü dinle.
0: Tabii.
1: Büyüğün senin kötülüğünü istemez.
0: Büyüğüm tabii ki, ben tabii İsteniz. Ki dinleyeceğim. Biz İsteniz. Ben şu an evlenmişim, 3 tane çocuğum var ama abimi gene dinlerim. Abim ne
1: diyorsa tabii.
0: onun dediğini yaparım.
1: Tabii. Yani.
0: O bizim canımız yerimiz.
1: Tabii. Yani.
0: Benim bir tane abim var.
1: Yani ya.
0: Şimdi.
1: Daha gördük Ahmet Bülü.
0: Tabii ki al işte, kimse kalmıyor.
1: Ne oldu hocam yani. Ya ne oldu?
0: Herhalde. Yani o yüzden ben Ömer Karadeniz.
1: Evet bak Ali Karadeniz.
0: Ali
1: iyi kaleciydi değil mi?
0: Ali iyi kaleciydi. Ben Ali abinin arkasında yedektim. Bana çok
1: bak,
0: şey
1: dedi. Bak ben onu biliyorum. Bak Ali Karadeniz iyi kaleci olduğunu biliyorum.
0: Ali abinin arkasında ben Demirspor'da yedektim.
1: Evet.
0: Bak Şeref abinin de arkasında yedek bekledim. Türk hocam.
1: Şeref Ertaş.
0: Abi.
1: Kulakları çınlasın.
0: Ben Şeref abiyle Ali abi benim için çok ayrı yeri vardı. Ama Ömer Karadeniz, ben idmana gitmezdim. Bizim dükkanımız vardı. Dolabın arkasına saklanırdım. Arabayla gelirdi. Babama derdi ki, baba nerede benim kaleci? Yok derdi, böyle yapardı. İşaret ederdi dolabın arkasında. Beni çıkarırdı döve döve. İdmana götürürdü şeye.
1: Niye ki neymiş?
0: Allah razı olsun. Bugün ben kaleci çalıştırıyorsam, bu bilgilere, donanıma sahipsem, beni bu yola onlar ittiler. Onu anlatmaya çalışıyorum. Onların şeyleriyle geldim ben buraya. Ömer Hoca'nın benim yanımda apayrı bir yeri vardır. Bunu burada ayrı bir şey çiziyorum. Nasır Hoca'yı severim, onlara laf söyletmem ama Ömer Karadeniz kalecilik bölümünde, beni yetiştirme bölümünde, o Ali Karadeniz ve Şeref Ertaş'ın benim şeyimdir bunlar. Ne derler ona önümde?
1: Rehberimdir.
0: Hepsini severim, saygı duyarım. Ali abiyi de ara ara giderim ziyarete, muhtarlığa. Gider otururum orada.
1: Handan Dülger.
0: Evet.
1: Selamlar diyor, başarılar diyor hocam.
0: Teşekkür ederim yengem.
1: Yengeniz.
0: Abimin evet. eşi.
1: Bizden de selam olsun evet. Handan'ıma.
0: Sağ olsun.
1: Doğan Türkük, geç kaldım. Seraç'ım, ben olmazsam olmuyor. Sevgilerimle demiş. Sevgi bizden. Ya bizi seviyoruz arkadaşlar.
0: Evet,
1: yani.
0: Evet.
1: İyi ki varsınız ya.
0: Aynen.
1: Ya ne olursa ben hakemlik yaptım. Siz topu oynadınız. Bazen karşı karşıya geldik. Birbirimizi üzdük, incittik ama yine kalbimiz temiz, böyle hani derin yaralar bırakmadık.
0: Aynen.
1: Derin yaralar. Orada bitti, orada parladık. Tamam hocam, maç bitti, merkez evine. Bitti.

0: Hocam bir müzisyen arkadaşımız var. İyi türkü söylüyor. Sanat müziği. Hatırlayacak mısın?
1: Sanat müziği. Evet. Yani kaleci mi?
0: Eski futbolcu.
1: Kaleci mi?
0: Benim ama Ataseven.
1: Tabii o abim benim o. Nezih abi.
0: İyi yayınlar tek geçer.
1: Nezih abi.
0: Semih Düzel. Gerisini Salih Bey gönder. Aa yok gerisini yok.
1: Yok.
0: Daktil olsun diyor. Hepsi bizim bunların.
1: Tabii Nezih abi severim. Çok teşekkür ediyorum abi.
0: Gelelim hocam. Evet. Mevzuatımıza. Ezel Bey bir numaralı görüntünüzler bakalım. Bir neler çıkacak bir numaralı görüntüden. Bakın hocam nereye gidecek. Bir numaralı görüntü.
1: Vay hocam.
0: Hocam hatırlıyor musun bunları?
1: Hocam bu Tokat Spor.
0: 1996-97.
1: Evet Tokat Spor. Bu çok iyi bir kadroydu bu. İyi de oyuncular var burada. Benim yanımdaki de Senayi abi. Senayi abi Kayseri Spor'un gol kralı. Bilirsin sen Kayseri'sin. Senayi'yi bilmiyor musun? Golcü Senayi.
0: Golcü Senayi bilmiyor musun hocam?
1: Abi ben Siirt'te de beraber.
0: Rıskullah vardı kaleci. Rıskullah.
1: Vay vay. Şu takıma baksana abi.
0: Değil mi hocam?
1: Bak, bu takım çok iyi bak. Alttaki sol altta oturan sağ başta yani altta onu da tanırsın. Namık. Kayseri Spor'un Namık o.
0: Namık evet bilirim. Evet.
1: O onun yanındaki Ayhan.
0: Hikmet de oynadı bir ara Kayseri'de.
1: Kim?
0: Hikmet bizim Hikmet.
1: O bizden.
0: He, sonra değil
1: sonra oynamıştır. Geçtir. Ya da yok bizden önce. Bizden. Yani orada çok iyi bir kadro o kadro.
0: Hocam bu kaleciyi sever miydin? Eze kalsın böyle.
1: Evet.
0: Ahmet Sarılmışer. İyi kaleci mi? Evet.
1: Ahmet benim kardeşim gibidir. Çok karşılıklı oynadık Ahmet'le. Hatta çok da anımız var hocam.
0: İnanç Keserli, Semih Hocam'a selamlar.
1: Aleyküm selam.
0: Şimdi bunu kaldırırız. Teşekkür ederiz. Şimdi var. Ahmet Sarılmışer'e geldik hocam. Nostalji yapıyoruz.
1: Yap.
0: Şimdi Ahmet Sarılmışer kaleci.
1: Evet.
0: Türk hocam da kaleci hocam. Ben de hakemim. Ahmet'in ne kadar sinirli olduğunu biliyorum. Evet. Asabi olduğunu biliyorum.
1: Ben daha iyiydim. Evet.
0: Gençlik yıllarında. Şimdi bir penaltı oldu hocam. Penaltıyı verdik. Ahmet atmam gerekiyor. Atabilir miyim?
1: Atamazsın.
0: Atarım. Ama atamam, o anda atamam. O anda atamam.
1: Aynen.
0: O anda atamam.
1: Ahmet dinliyor mi? Atamam. Evet.
0: Ahmet dinliyor değil mi? Hocam bize derdi ki hakemlik yapacaksanız futbolcudan daha cin olmalısın.
1: Evet.
0: Hakem futbolcudan cin olmalı mı? Hakemlik yapamaz.
1: Aynen.
0: Belli süre gider gelir bilmem ne. Şimdi penaltıyı verdik. Yanıma geldi Ahmet dedi ki bak penaltıyı verin ben atma. Atar mısın sen benim kardeşimsin dedim ya. Olur mu mümkün mü Ahmet dedim. Sen benim kardeşimsin dedim ya. Tamam hadi sağ ol dedi. Penaltı olsun topu koyduk hocam. Ahmet dedim atan bu kaleci. Durdum. Ahmetciğim dedim tak kırmızı. Ahmet nasıl uçtu geldi hocam biliyor musun? Tabi 11 metre mesafe ya 12-13 metre.
1: Evet, evet.
0: Tabi gelene kadar Ahmet'i paketlediler. Ama Ahmet'i o anda atsaydım hocam.
1: Evet.
0: Ben nakavttum. Ahmet beni mahvederdi. Ahmet'te böyle bir anımız var. Ahmet,
1: benim de
0: hatırladın mı canım?
1: Hocam benim de bir anım var. Erman Ercan'la hocam. Orta sahaya 20 tane polisi çağırdı beni öyle attı orta sahada.
0: Kaç polis?
1: 20 tane polisi çağırdı. Dizdi böyle önüne.
0: Şimdi hocam.
1: Beni attı oyundan. İtiraz ediyorum diye.
0: 20 polis diyor lan.
1: 20 tane vallahi bak isterse bağlansın.
0: Vay
1: Erman Ercan.
0: Vay Erman.
1: 20 polisle beni attı abi.
0: Hocam Silivke'de Ali Çobanoğulları.
1: Teşekkür ederim Ali abi. Nezihi Bey, Kaleci Ali abi de biliyorsun değil mi?
0: Nezihi Bey diyor ki çok güzel yayın oluyor. Tebrik ediyorum başarı diyorum.
1: Evet.
0: Seves Dülger diyor ki çok güzel program harikasınız sakın kapatmayın. Onu kardeşim. Tamam. Sana özel
1: edelim.
0: Edelim
1: hocam edelim. Güzel vaktimiz var nasılsa.
0: Dilinize yüreğinize sağlık. Çok güzel bir program oldu. Mahmut Hocam'a, Semih Hocam'a iyi yayınlar. Abi yaşayan efsaneler. İşte Serhat sen de yaşayan efsanesin. Ha. Sen kendini yaban atma. Ha. Bir gün sırada gideceğiz böyle.
1: Ama Ali abi de, Silifke'deki Ali abi de.
0: Ali Çobanoğlu evet. Ha, eski kaleci.
1: O da iyi evet.
0: Evet Ezel. İki numaralı görüntü gelsin. Bakalım ne çıkacak. İki numaralı görüntü. Hocam evet. Bu takım hangi takım?
1: Hocam bu takım Bayburt Spor. Bayburt. Şampiyon.
0: Hocam hemen yaz bana.
1: Tamam takımı tanırım hepsini.
0: Takımı tanıyorum. Evet. Oyuncuları tanıyorum hocam.
1: Tanamaz mıyım hepsini? Hepsini. Sağdaki Ali Yükseker.
0: Yıl kaç hocam?
1: Yıl 2019. 2020. 19.
0: Ya yeni o zaman bu hocam.
1: Yeni Tarsus'u şampiyon yaptık. Gittik burayı da şampiyon yaptık.
0: Oo hocam.
1: Özcan Hoca ile beraber. Özcan Kızıltan.
0: Yine Özcan Kızıltan burada
1: beraber. Tabii beraber. Burada da Ali Hamza Pehlivan Valim vardı. Hocam
0: bir diğer resim var.
1: Bu da Siirt.
0: Bu da Siirt.
1: Evet. Bu Siirt takım Spor. Müthiş bir takım. Playoff oynadı bu takım.
0: Kaleci sensin burada.
1: Kaleci benim.
0: Evet.
1: Yanında yine Ayhan var.
0: Bir isim daha var.
1: Bunlar Senay abi var orada. Evet, bu
0: Baybur Spor.
1: Şampiyon. Ekibimiz bu bizim.
0: Şampiyon Baybur Spor. Evet. Özcan Hoca yanındaki.
1: Özcan Hoca, Koray Hoca, Tarsus İtmardu'nun kaptanıydı, efsane. Ahmet Hoca ve ben, öbürü de bizim Bayburtlu hocamız. Çok iyi bir kadromuz vardı orada da. Orada da valimin çok emeği var. Mahmut Hocam. Hocam bu da Buca.
0: Son kez diyor, Dünya Kupası görüşleriniz diyor. Saniyedir gör kim hocam?
1: Annem. Annemin ismi ama yeğenim. Seraj abimin kızı.
0: Saniyedir gör. Harikasınız amcam. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olsun.
0: Biz de bak hocam bu ne?
1: Bu hocam Buca spor şampiyon olduk gene burada.
0: 2009,
1: evet,
0: 2010.
1: Çok iyi, çok iyi bir kadromuz vardı. Burada bu Karabit'le beraber çıktık hocam.
0: Evet. Geldik 3 numaralıya.
1: Bakalım hocam.
0: Bakalım torbadan ne çıkacak hocam?
1: Evet, bu bizim ekibimiz Ankara Spor.
0: Ankara Spor. Evet. Evet, ekibi sayalım hocam.
1: Ekip Bora Hoca, Süleyman Hoca, Davum'un yardımcısıydı.
0: Davum'un.
1: Tabii. Özcan Hoca, ben. Yasin Hoca, Fenerbahçe'de şu an. Yasin.
0: Ankara'da iyiydiniz hocam.
1: Tabii. Çok iyi yerlerde.
0: Evet, bunun arkası var mı? Devam var mı bunun? Üç numaranın devam var mı? Tek mi? Burası evet, hocam.
1: Hocam bu İsmail Hoca, ben Memde Hocam. Bu şeydeyiz.
0: Hocam ne yaptınız hocam siz?
1: Şeye gittik. Riva'ya. Seminere gittik Fatih Hoca'nın daveti üzerine. Fatih Terim'in.
0: Şu anda Riva'dasınız.
1: Tabii Riva'dayız. Orada iki gün şeye katıldık.
0: Bu sağ baştaki hocamız?
1: Sağ baştaki hocamız da şu an nerede olduğunu bilmiyorum.
0: Tanıyorsun ama değil mi?
1: Tabii bizim o zaman Memdu abiyle beraber, o da iyi bir takımda o zaman hocaydı kendisi. Zaten İsmail Hoca bizim Mersin'deydi biliyorsun.
0: Hani, sürekli şeyde İsmail Hoca, Nevşehir'de.
1: Evet, Nevşehir'de.
0: Hiç Nevşehir'den beri gelmiyor.
1: Evet, oraya taşındı zaten. İsmail de eski.
0: Oradan mı evlendi hocam yoksa?
1: Yenge Oralı, evet.
0: O tamam, anlaşıldı.
1: Evet. Bu hocam,
0: hocam
1: benim alışık olduğum bir şey hocam.
0: Serüven, kupa hocam
1: kupa,
0: sen.
1: Öper hocam,
0: hocam kupa alalım bak, geliyor daha, dur.
1: Öpüyorum hocam. Biz
0: serüven bak hocam.
1: Bu Tarsus hocam.
0: Hani böyle güvercinciler var ya hocam, kümese girer ya böyle. Güvercin sevenler ve kupa sevenler.
1: Evet, bu evet.
0: Bu benim. Evet, bitti mi hocam? Bu da hocam
1: Göztepe.
0: Göztepe mi hocam?
1: Göztepe, evet.
0: Formel imzalı hocam.
1: İmzalı, oradaki şampiyon olan kadronun bütün hepsi imzalı. Bu duruyor benim koleksiyonumda, duruyor bu. Ondan sonra.
0: Evet, gelelim 4 numaralı resmimize. 4 numaralı görüntümüz. Bakalım torbadan ne çıkacak hocam.
1: Evet.
0: Tarsus İtmanoğlu. Maziniz hocam değil mi?
1: Evet.
0: Yıl 98.
1: Yok. 98 yaşında.
0: 98 yaşında, pardon, özür dilerim.
1: Evet. Biz.
0: Büyük edeceğim bunu. Resmi alalım, kareye alalım. Futbol takımını alalım. Şeyi kaldıralım ismini. Futbol takımını büyütelim. Evet. Bakalım kimler var
1: burada. Burada çok birbirinden değerli. Hem futbolcu hem yönetici. Bir sürü kardeşlerimiz
0: ama
1: var.
0: Bu Tarsus'un da başka Tarsus'un hocam ya.
1: Bu kadro.
0: Bu kadro
1: müthişti.
0: Müthiş bir kadroydu.
1: Vallahi kimse bizim rakibimiz olmak istemiyordu. Şeyde
0: değil mi? Aynen. Mükemmel bir kadroydu.
1: Aynen. Kalecisinden forvetine kadar. Oynamayan, oynayan herkes, çok emeği var o kadroda. Çok iyi bir kadromuz var.
0: Evet.
1: Nurullah da var orada biliyorsun. Bizim
0: Nurullah
1: biz, evet, devre arasında almıştık.
0: Evet.
1: Ondan sonra da biz Emircan'ı da aldıydık, hatırlıyorsun. Emircan Dönmez bu şeyde de oynuyor, milli takımda.
0: Evet,
1: ondan
0: evet,
1: sonra bu
0: evet,
1: gençler vardı. Doğukan, kaleci, bunlar hep biz ondan sonra ekibe kattık. Hatta şimdi Bursa Spor'a giden, İstanbul Spor'a giden Emir Kağan. Hepsi bizim oyuncumuzdu. Tabii bizden gitme. İkinci sene hep bizdelerdi. Beraber çalıştık hep.
0: Evet.
1: Mahmut Metin, bizim Mahmut.
0: Mahmut Metin,
1: tabii
0: evet,
1: tabii Mahmut da vardı. İyi bir kadromuz vardı. Çok
0: başka
1: iyi.
0: Değişik var mı 3 numaranın içinde?
1: Burada valimiz var burada. Ali Hamza valimiz, Özcan Hoca, belediye başkanımız var. Bu Bayburt Spor'un şampiyon olduğu sene bakanımız var biliyorsunuz.
0: Bayburt'taki
1: kasap oğlu.
0: Vali Bey'in Bayburt'ta vali olduğu zaman değil mi?
1: Tabii biz şampiyon olduk işte. Evet. Beraber olduk. Bak kadro bu. Bayburt'un kadrosu bu. Burada da çok büyük.
0: Şu sakallı olan
1: bakanımız.
0: Bakanımız, evet, spor bakanımız.
1: Evet. Çok iyi bir kadroydu bu.

0: Veledolu hocam, benim küçük torunumun voleybol antrenmanı var. Yayından çıkmak zorundayım. Ben size tekrar iyi yayınlar. Teşekkür ederiz Veli'cim.
1: Teşekkürler.
0: Evet. Tabii işi olan, olmayan. 5 numaralı görüntü.
1: Evet hocam, burası Ankara Spor yine bizim ekip.
0: Milli forma.
1: Evet, bu 29.
0: Aynı kadro mu Ankara
1: Spor? Aynı kadro. Çok iyi bir kadromuz bu.
0: Diğer resim verelim.
1: Bu Mersin İdman Yurdu'nda çalıştığımız dönem. Hocam sen de vardın herhalde. Muharrem Çağatay da
0: vardı. Ha, bu dönem ben de vardım değil mi, evet, hocam?
1: Levent Hoca, Vedat Yüksel, Doktor Cengiz abi, ben işte tercümanımız.
0: Ben oldum. Altyapı koordinatörü.
1: Sen altyapı koordinatörüydün. Evet, biz de yukarıda çalışıyorduk. Muharrem abi de vardı.
0: Ve Muharrem Çağatay da vardı.
1: Güzel, evet, bir kadroydu bu. Yabancılarımız da çok
0: sağlık. Futbolcuları bir büyütür müsün Ezer Bey? Futbolcuları. Biraz daha böyle futbolcuları sağ tarafa. Ya futbolcuları gösterelim bir. Orada hangi futbolcular vardı? Futbolcuları. Futbolcuları. Evet, büyük şimdi hocam.
1: Bak orada.
0: Büyük hocam. Futbolcuları görelim bir.
1: Bak o deminki Emircan Dönmez.
0: Gökendi mi? Gökendi mi hocam?
1: Hangisi?
0: Şu Gökhan. Gökhan Akkan.
1: Evet, Gökhan onun yanında. Emircan Dönmez. Emircan Dönmez. Takımda. Evet, onun takımda. Yanında Gökhan var. Onun yanında Ahmet Taner var.
0: Bizim Hasan Daşlı mı kaleci?
1: Kaleci Hasan Daş var. Sinan Kaloğlu bak onun yanında.
0: Evet, Sinan Kaloğlu.
1: Evet. Onun yanında Emre
0: Özyayraz.
1: Yayraz. O. Onun yanında da orta sahada oynayan bizim Ankara Etimesut'a giden çocuk. Şimdi ismini unuttum. O da iyi bir oyuncu.
0: Evet, iyi bir oyuncu.
1: O. Yani iyi bir kadroydu. Bunlar gençlerimiz iyiydi. Evet. Daha Sinan hazır değildi hocam.
0: Evet.
1: Sinan hazırlıyorduk yavaş yavaş.
0: İşte Kaloğlu değil mi?
1: Evet.
0: Evet, teşekkür ederiz. 6 numaralı gelsin.
1: Evet, bu Tokat
0: bu,
1: Spor.
0: Kim hocam bu kaleci?
1: Kaleci benim.
0: Hocam çok değişmişsin.
1: Değişik ya. Evet. Artık sona doğru geliyordum bu.
0: Bu kaç yıl hocam bu?
1: Orada bu 96-97 falan olabilir.
0: Hocam bayağı cırlık gibisin ha maşallah. Evet,
1: yani ama ben çok çalışıyordum.
0: Gençliğinde yani, var ya evet hocam. Bu.
1: Şimdi benim yanımdaki Davut bakanlıkta görevli. O Milli Eğitim Bakanlığı'nda iyi bir müsteşar falan, çok şey. O iyi bir dershaneleri falan var Samsun'da. Hmm. İyi oyuncuydu.
0: Bu Tokat Spor mu?
1: Tokat Spor hocam. Eray zaten biliyorsun Manisa'da oynadı ondan sonrakiler. Evet. Yani bu kadro da çok iyi bir kadroydu.
0: Aynen. Diğer resmi verelim. Bu, hocam bu
1: kara gücü bu.
0: Bir mazi askerlik mi bu?
1: Kara gücü bu.
0: Neredesin hocam sen burada?
1: Erzincan kara gücü burası.
0: Hocam neredesin burada sen?
1: Yani şey olarak.
0: Kendi bulabilecek misin burada?
1: Siyahlı benim hocam. Kaleci benim.
0: Şu siyahlı.
1: Tabii.
0: Hocam sen var ya gerçekten.
1: Siyahlı benim. Yanımdaki de Murat Kayalar. Bunlar hep liglerde oynadılar.
0: Karagücü burası ne? Erzincan mı?
1: Erzincan Karagücü. Sonra Karagücü. Ordu Milli'ye gittim.
0: Oradan Ordu Milli'ye gittin.
1: Tabii. Orada Ordu Milli şeylerle oynadım o zaman. Komando İsmail'ler. Sizin hakem vardı Ali Şahan.
0: Ha, Ali Şahan Antep'te.
1: O da onunla da oynadık beraber. Evet. Ali Şahan burada yok.
0: Evet.
1: Yani bu şu kadro var ya, altta oynayanların hepsi Süper Lig'de oynadılar.
0: Allah Allah.
1: Bak inan diyorum bak sana. Ali abi Galata'nın kaptanıydı. Onun yanında bak bu tarafta Metin var, Trabzonsporlu. Orada Göztepe'li Hasan var, Recai var, Sakaryalı. Bunlar bak bu takım alt var ya, alt Süper Lig yani.
0: Süper Lig. Harikasınız.
1: Tabii tabii hocam. Bu çok kaliteli bir kadroydu. Hatta bizim...
0: Özlüyor mu hocam bu yılları?
1: Ya izlemez miyim ya? Bu hepsi çok değerli arkadaşlarımdı bunlar. İçinde Allah var. Hepsi de Sinan mesela çok iyi bir santrafordu oturan. Çok iyi oyuncuydu o. Komutanımız da eski milli atlet.
0: Evet.
1: Necmettin Başçavuş milli atletti.
0: Evet, değiştirelim resmi bakayım hocam. Evet hocam böyle kuş kuş severler var ya, kümesi gibi kuşlar uçurur.
1: Evet.
0: Hocam da kupa sever.
1: Evet. Bir tane şimdi buraya koyamadım yalnız.
0: Eksik mi tane?
1: Şimdi Bitlisink'ini de
0: buraya koyacağız.
1: Yapay zeka ile onu da koyacağız oraya. Onu da koyacağız. Şeyi tamamlanacak.
0: Alta yazalım hocam. Kupa sever Semih Dürger.
1: Evet. Şimdi ben sana bir şey diyeceğim hocam. Hocam. Şimdi Mersin'le hani az önce konuştuk ya, ilk bir şey attın. Hani bir başlık attın sen.
0: He.
1: Ne dedin?
0: Vefasızın başkenti Mersin.
1: Şimdi burada şey olmayacağım. Çok mütevazı olmayacağım.
0: Olma tabii hocam. Ha.
1: Şimdi ben bu Mersin'in en değerli dışarıda çalışan hocam hocalarından biriyim ben.
0: Süleyman bak. Ayaz selamları var.
1: O da çok iyi kaleci.
0: İyi kaleci abi.
1: Süleyman abi de iyi. Benden büyüktür. Süleyman abi de iyi kaleciydi.
0: İyi kaleci.
1: Aynen. Çok severek seyrettiğim kalecilerden biri.

0: radikaliz, ben de biliyorum.
1: Mesela ben çok konuşurdum. Bunu Süleyman abiden almıştımdır o konuşma.
0: Evet, tabii. Şey hakimdir.
1: Tabii, tabii.
0: Konuşan galiba.
1: Bak hocam, ben 7 tane şampiyonluk yaşadım. 8.'yi de saymıyorum Mersin'de. Kaleci hocası ben olmama rağmen Macit abi çalıştırdı. Saymıyorum onu. 8 aslında benim şey. Şimdi hocam, Mersin'in dışında çalışan kaç kişiyiz Mahmut hocam? Sana soruyorum. Şimdi Mersin Mardin'i az önce saydık ya. Altyapıya 10 hoca dedik. Yukarıda işte 5-6 hoca. Doğru mu abi?
0: Evet.
1: Başka dışarıda çalışan hoca var mı? Serkan Damla kardeşimiz gitti.
0: Mehmet Nacir var.
1: Mehmet işte arada çocuk, hani biliyorsun, Mesut hocayla gitti geldi. Kaç yıl?
0: Ya sürekliye bakarsan, evet. Sürekliye bakarsan
1: kaç kişi sayarsın hocam?
0: 3 kişi sayamam.
1: 3 kişi sayamam.
0: Sayamam.
1: Tamam. Şimdi sana ben
0: mesela dışarıda... ben Levent hocayı hiç dışarıda görmedim.
1: Şimdi evet. Hocam
0: Kahraman hocayı görmedim.
1: Onlar hani önceleriydi.
0: Gitti. Hiç görmedim onu.
1: Tamam.
0: Şimdi, ya tamam, macerası var.
1: Evet. Hocam şimdi bak, çok güzel söyledin. Dedin ki 3 kişiyi sayamam. Yani Serkan çocuk zaten gidiyor.
0: O tamam.
1: Beraber ben gidiyorum. Yıllardır gidiyoruz. Çok şükür çalışıyoruz. İşimizi hallediyoruz. Ya arkadaş, Mersin'deki bu spor adamları, TÜFAT'a sesleniyorum. Benim abim de onların içerisinde yönetici. Abdullah Hoca yönetici. Değil mi?
0: Hepsi. Hocam sana bir şey söyleyeyim mi? İstersen o konuya
1: birazdan mı gidelim?
0: Birazdan
1: ama
0: gidelim.
1: Tam şimdi yeriydi. Onlara
0: yok, ben,
1: şey yapacağım.
0: Ben yazayım buraya hocam. TÜFAT diyeyim.
1: TÜFAT şey yaz. ASKF'yi de yaz abi oraya.
0: Taban benzeri diyeceğim.
1: Tamam abi.
0: Yaz taban.
1: Abi. Unuttun mu bana abi?
0: Yok ben. Hocam benim tamam. İşim bu.
1: Bunu söylemezsem.
0: Hocam için... benim işim bu. İşim
1: tamam
0: bu.
1: Abi.
0: İşim peki. Bu. Ezer 7 numara gönder. Hocam senin maceranı bir söyleyeyim şu şeylerini bak.
1: Tamam abi.
0: Sayfada işte, hocam. Tamam. Nasıl bitireyim şimdi? Bak zamanı da düşürüyorum ha. 7 numara görüntü.
1: Silifke, playoff'a kaldık hocam.
0: Evet.
1: Orada Özcan hocam, Nurullu hocam, Armağan hoca ve ben.
0: Evet sen. Evet devam edelim.
1: Muş'a elendik burada biliyorsun.
0: Hocam şimdi ben dursun böyle. İşte Mersin bürokrasiyle
1: evet.
0: Kaynaştırma obdusman bir karakter. Semih evet. Dülger. İbrahim hocamız Futbol Federasyonu temsilcisi.
1: Evet.
0: Değil mi?
1: Vali yardımcısı.
0: Vali yardımcısı spordan sonra.
1: Futbolcu aynı zamanda.
0: Futbolcu. Futbolmuş. Maşallahı var.
1: İbrahim Valim'in Mersin'e çok kattığı
0: çok
1: şey
0: kattı,
1: var. Yani spor anlamında.
0: Spor anlamında evet.
1: Tabii öbür tarafları bilmeyiz biz yani.
0: Evet onlara... devam et hocam. Bu bölümdekini. Evet bu da
1: bizim
0: Sayın
1: babamız.
0: Valimiz.
1: Babamız bizim babamız. O.
0: Vallahi biz Mersin çok şey, çok şey kaybetti.
1: Evet Valim benim.
0: Mersin çok şey kaybetti.
1: Yani o günde Divan Oteli'nde kahvaltı etkinliğimiz vardı. Bizim bir ekibimiz var. Turan Hoca.
0: Mersin biliyorsun. Çok şey kaybetti mi?
1: Kaybetti tabi. Keşke burada olsaydı.
0: Gitmesiyle.
1: Bu takım çıkmaz mıydı ya?
0: Ya.
1: İkinci ilkten bizi düşürür müydü?
0: Devam
1: onun
0: et.
1: Kapısında yatardık.
0: Devam et.
1: Kapısında yatardık.
0: Evet. Bu da birlikteyiz hocam.
1: Evet. Burada beraber. Beraberdik.
0: Evet.
1: Sen de vardın evet.
0: Sen, ben.
1: Çok güzel.
0: Burada bir kişi eksik hocam. Kim eksik?
1: Şey olarak mı?
0: Tilki.
1: Tilki Hüseyin zor girer bu kadroya.
0: Bak burada hocam.
1: Zor
0: girer. Bir karar
1: evet, burada işte. Sen... İlk dedim ya sana tanıştım.
0: Ne dedin hocam burada senin Sayın Valimize?
1: Sayın Valimize Bayburt'ta şampiyon olduğumuz sene beraber resimlerimiz vardı. Ben bunları çerçeve yaptırdım. Sağ olsun hatta Yunus Tanış yaptırdı.
0: Hmm.
1: Bizim Yunus
0: evet.
1: Yaptırdı sağ olsun. Hatta beraber gidecektik. Valim maç olunca burada takdim ettim ve çok da hoşuna gitti, onu şeye astı. Odasına koydu. Çok da memnun oldu. 4-5 tane resmimiz vardı. Kupayla, şeyle çok iyi resimler. Hatta birini de sana attım. Senin şeyinde var.
0: Çok iyi kaynaşma bu.
1: Evet, çok iyi.
0: Var mı bunun devamı? 7 numaranın devamı var mı? Ezel Bey. Yoksa geçeceğiz. Geçelim 8'e.
2: Evet. Hocam Türkiye'de futbol adamlardaki ilişkiniz ve evet. Şeylerde bürokrasiyle ilişkiniz kuvvetli. Görüyoruz da Abdullah Avcı, Erol Bulut.
1: Abdullah Hoca da evet çok değerli benim için Abdullah Hoca.
0: Bu diyaloglarınız çok
1: iyisin
0: ya.
1: Erol'la zaten görüşüyoruz. Erol benim kardeşim gibi yani. Biz Erol'la da çalıştık beraber biliyorsunuz.
0: Evet.
1: Yani Erol'la benim şeyim çok iyidir diyaloğum. Hatta bunların yanına Hasan Özer'i bekleyebilirsin. Mustafa Özer'i bekleyebilirsin. Mustafa ile beraber çalışıyoruz. Bunlar hep
0: orada da selam olsun Mustafa Özer'e, Hasan Özer'e selam olsun.
1: Bunlar
0: hatta yani, telefonundan yayın açmadan görüştük.
1: Evet evet.
0: Sen görüştün değil mi?
1: Evet dedim.
0: İzliyorsa bize selam olsun.
1: Aynen selam Mustafa olsun. Özer'e. Mustafa hocam da geçen sene kiliste çıkarttı biliyorsun.
0: Bu sizin Özcan hocayla diyalogda bir hayranım ya.
1: Özcan hoca benim hocam değil.

0: abi kardeş gibisin.
1: Abim gibidir. Biz onun sırt küpüyüz. Hani derler ya bir kara kutu. Evet, derler yani o şeyde bir kara kutu.
0: Sana çok inanıyorum.
1: Tabii ben de ona çok inanırım.
0: Sana çok inanırım.
1: Ben de emeğe çok. Ben de emeğe çok. Beni belki de şey yapmıştır. Hani ne derler? Terapi ederler ya. Hmm. Terapi etmiştir bazı şeylerde.
0: Sinirlerini almış seni.
1: Tabii tabii. Yani
0: 35 yaşındaki sinir olsaydı.
1: Hatta bir gün sana bir anımızı anlatayım. Bir maçta ben çok bağırıyordum. Kart gördüm. Atıldım. Aynı hakem 5-6 hafta sonra yine geldi. Özcan Hoca'ya kulübeye gel dedi ki ya hocam dedi evet. Semih hocam dedi bak dinle Semih hocamın hiç sesi çıkmıyor dedi. Özcan Hoca dedi ki hocam rahat ol aşısını yaptım onun ben dedi. Bundan sonra
0: tamam,
1: dedi,
0: aşı, burası ne lan karnı bir.
1: Bura Bitlis hocam.
0: Bitlis.
1: Bitlis burası. Bak o iki hocam, tane pek, genç kaleci.
0: Sen pek alışkın değilsin babalara.
1: Alışkınım alışkınım ben.
0: Siz misin?
1: Abi Bayburt'ta, Erzincan'da ben abi hep ben buralarda geçtim benim. Benim. Şimdi burada buradaki saha Bitlis'in sahası biliyorsun hocam. Bak o iki tane genç kaleciyi görüyor musun hocam? Mahmut hocam.
0: Evet.
1: Bak iki genç kalecimize bir bakar mısın çocuklara? Ben her çalışmada evet. İki tane böyle çağırıyorum alttan. Çocukları anlatabildim mi? Biz de beraber çalışıyorlardı.
0: 9 numara görüntü.
1: İşte abi.
0: Bütün say hocam burayı.
1: Burada.
0: Say hocam biraz. Büyütelim ezer burayı. Say hocam burayı.
1: Sayın.
0: Hamit. Şampiyonlar Ligi hocam.
1: Sol baştan başlayayım.
0: Başla hocam. Buna,
1: belediye başkanımız.
0: Evet.
1: Ona da selam olsun. İbrahim Valim biliyorsun.
0: Evet.
1: Onun yanındaki bizim İbrahim kardeşimiz İbrahim Alan.
0: Evet.
1: Membe Hoca. Doğan abi.
0: Evet.
1: Doğan Durutük az önce. Valim.
0: Evet.
1: Yanında İsa Kuyumcular
0: Derneği Başkanı.
1: Evet. Turan hocam. Turan hocam. Biz devam ediyor hala. O da bak biliyorsun üniversitede güzel işler yapıyor.
0: Evet.
1: Erol abinin, Erol Yaşar'ın profesör.
0: Evet.
1: Çok güzel işleri var. Abim.
0: Seraç Dürger.
1: Abi işte ekip böyle geliyor. O bak benim yanımdaki şey bizim. Haluk'u tanıyorsun. Haluk şeyde.
0: Evet.
1: Fenerbahçe'de. İsmail Hoca evet. Yanında. Evet. O yanında Nizi abi.
0: Nizi Atasever.
1: Evet. Arkada bizim altta kaymakam. Bizim eski futbolcumuz biliyorsun. Şey Mersin
0: evet.
1: Mardin.
0: Evet.
1: Ondan sonra onun yanında kim var? Bizim Nasır hocam bu baştan.
0: Evet.
1: Şenol Kırsakal var.
0: İşte bu niye biliyor musun? Senin Mersin'deki
1: evet.
0: Bu kaynaştırma.
1: Evet.
0: Mesela burada, bak bu sen Bitlis'e gittin geldin böyle şey olmadı Mersin'de.
1: Evet ama burada TÜFAT'ın da şeyi var. Ne derler ona Mesut Başkan'ın da
0: var, var,
1: emeği
0: var.
1: Var. Yani onların da hakkını yemeyelim. Tabii.
0: Tam bir yerde tabii bir tane bir faal olacak yani.
1: Bu,
0: bireysel değil.
1: Formaları olsun, malzemeleri
0: tabii,
1: olsun.
0: Orada Mesut abinin orada hakkı inkar edilmez.
1: Tabii, tabii. Bu işleri o çok iyi yapar.
0: Çok iyi yapar bu işleri Mesut evet. Abi.
1: Yani iyi bir kadro. Evet. Büyüklerimiz var, yaşıtlarımız var, hocalarımız var, valimiz var, yardımcısı var, belediye başkanı, herkes var burada.
0: Evet, Serkan Aksay iyi yayınlar diyor hocam, selamları var.
1: Aleyküm selam.
0: İran Taş, Hakan Sağlık, Onur için mi ahde vefa gösteriyorlar? Reis. Abdülkadir Keita.
1: Vay bizim Apo evet. Oyuncu Apo.
0: Oyuncu Apo. Hocam bu kadro nasıl kadro?
1: Bu kadro da çok iyi. Bu Hacı Bayram Bilinci'nin biliyorsun değil mi? Sahanın açılışını
0: yaptı. Bu şeyden gelme değil mi bu? Karadeniz'den gelen takım değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet, burada Yenişehir Belediyesi'nin katkılarıyla İnan Hoca, bizim İnan biliyorsun, İnan müdür orada, spor müdürü.
0: Bu Ali Kemal Denizci falan filan
1: evet,
0: o takım
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet,
0: ben abi, de oradayım, hakemlik yaptım.
1: Sen de vardın, evet, evet hakemdin.
0: Hakemlik
1: hatta yapmış. Burada ben bir bacak arası Atilla Başkan'dan bir gol yedim. Bütün billboardlarda beni bir ay yayınladılar yani burada. Yani ona da selam olsun Yenişehir Belediye Başkanımıza.
0: Başkalar mı 9'da?
1: Ama şeyi de bak Yenişehir Belediye Başkanı'na bir teşekkür edelim. Bu sahayı açtı.
0: Evet.
1: Hacı Bayram Bilinci'nin adını verdi.
0: Adını verdi. Hocam bunu yaptık biz.
1: Yaptınız yaptık,
0: değil mi? Yaptık
1: yani
0: biz.
1: Ona teşekkür ederim.
0: Hocam burası ne?
1: Abi burası bizim statımız. Bizim gene geleneksel.
0: Bunları sen sürekli hocam bu TÜFAT'la beraber bunları evet. Çok iyi başarıyorsunuz.
1: Çok iyi. Bak burada çok iyi insanlar var.
0: Çok değerli iyi. İnsanlar
1: tabii,
0: burada.
1: Tabii. Çok iyi, çok değerli.
0: Çok
1: büyük
0: abi. Sayın Vali orada bir konuşma yapıyor orada.
1: Tabii. Konuşma yapıyor. 3 Ocak'la ilgili bir konuşma yaptı o gün. Çok iyi. Bak orada Hakan başkanımız var. O da biliyorsun şeyin başkanıdır. MİT başkanıdır.
0: Evet.
1: O da orada. Kaleci.
0: Çok kıymetli
1: kaleci.
0: İnsanlar var.
1: Kaleci. Evet.
0: Kaleci. Çok, çok iyi. Kıymetli.
1: Çok iyi.
0: Çok İnsanlar. Değerli.
1: Hepsine selam olsun.
0: Hepsine selam olsun.
1: Aynen. Aynen.
0: Allah uzun ömürler versin diyelim.
1: Amin. Amin.
0: Evet. 9'da bitti. Geldik. 10 numaralı görüntü. Bakalım ne çıkacak hocam kupadan.
1: Evet hocam.
0: Hocam.
1: Bitlis Spor.
0: Şampiyon yaptın bu sene geldin.
1: Geldik. Görevimizi tamamladık.
0: Bu sene bitirdik şampiyon.
1: Bitirdik.

0: dedik.
1: Sen Allah'ım diyorsun.
0: Şampiyonluğa oynayan hangi takım varsa bekliyoruz abi. Hocam, kupa almak istiyorlarsa kurt, biz gideceğiz abi.
1: Kurt havayı sever.
0: Tabii. Değil mi hocam? Bak ben ne dedim, mütevazı olmayacağım, kusura bakma.
1: Tamam olma hocam.
0: Kupa almak isteyen varsa, şampiyon olmak isteyen.
1: Sevin Türkiye burada.
0: Telefonum açık.
1: Sevin Türkiye burada hocam.
0: Aynen. Bak burada, hocam burayı geçmeyelim. Burada çok değerli insanlar var.
1: Söyle hocam,
0: Caner,
1: kimler?
0: Caner Başkanım var, gözlüklü olan. Yanında Nesrullah Başkan, belediye başkanımız. Mustafa hocam çok değerli, bizim Mustafa Özer. Ben ve futbolcu kardeşlerim.
1: Burada Mustafa Özer'le beraberdiniz değil mi
0: abi,
1: siz?
0: Abi aynen beraber abi. Beraber gittik. Mustafa. Sağ olsun devre arasında beni aradı. Antalya kampına katıldım. Çok emeği var burada Bitlis'te. Beraber çok iyi güzel işler yaptık.
1: Hocam şampiyon yaptınız. Mustafa Özer devam edeydi hocam.
0: Ya Mustafa hocamla yönetimin arasında herhalde böyle ufak hani oluyor her
1: ya
0: zaman.
1: Bu bir nedir abi oluyor. Ya? Şampiyon yani yap hocayı işte. Gönder. Ya devam etmişsin abi ya.
0: Yoksa kalacaktık. Yani oraya iyi bir planlama da yapıyorduk. Allah var. Ekibimizle beraber ama Mustafa Hoca çok iyi güzel
1: hocam,
0: şeyler
1: işte düşünüyor. Ben bu işleri sevmiyorum hocam ya.
0: Olsun. Yine Bitlis Spor'un bizim yanımızda.
1: Evet Özer. Ver abi 11 numara önce. Bak şimdi hocam güleceksen bu işe. Bak şimdi hocam bu güleceğim bu işe sen. Hocam ne yapıyorsun burada sen öyle?
0: Benim doğum günümdü bu.
1: Şimdi ne yapıyorsun hocam sen burada?
0: Hocam burada bizim 30 tane yumurta kırdılar kafamda.
1: Kaç tane yumurta?
0: 30 tane.
1: 30 tane yumurta bu
0: odada. Hamama gittim burada. Hamama gittim.
1: Ömret mi yaptın hocam?
0: Un, hepsi.
1: Sevin Dürger, Ecel atlarınız genç. Sevin Dürger omlet oldu.
0: Aynen, vallahi öyle oldu.
1: Böyle Sevin şey. Dürger Bitlis'te omlet oldu.
0: Yani şuraya bak abi, yani ama çok iyi bir kadromuz vardı ya. Çok eğlenceliydi, bizim takımımız çok iyiydi. Şampiyon oldu zaten takım. Şampiyon oldu.
1: Evet. İşte bu güzel manzara hocam bunlar.
0: Aynen, aynen.
1: Güzel
0: aynen
1: manzara. Evet Ecel, 12'ye geçelim.
0: Güzel, güzel, evet. Evet, bu...
1: Hep alıyorsun hocam, hep alıyorsun ya.
0: Vedat hocam sağ olsun, az önce de aradı beni, açamadım.
1: Annen alma acını neden doluyor?
0: Abi hani derler ya, benim şeyim, yıldızım şey, böyle ne derler?
1: Ne burcusun hocam sen?
0: Oğlak.
1: Yükselenin ne?
0: Yükselenin ne bilmiyorum vallahi.
1: Yenge hanıma sor, kızlara sor, onlar bilir. Öğren bunlar hocam.
0: Ya yükselen falan bilmem. Ben yükseldikçe kupa alıyorum. Kupa benim. Yükselenim kupa.
1: Bak şimdi bunu söyle.
0: Kupa.
1: Ne burcusun?
0: Oğlak.
1: Yükselenin ne?
0: Kupa.
1: Bitti öyle. Öğrendin işte hocam.
0: Tamam.
1: Öğrendin.
0: Kupa evet.
1: Şimdi eve gitti mi kız ne sor?
0: Soracağım.
1: Kızım benim burcum ne? Bu. Yükselenin ne? Kupa.
0: Kupa. Bitti hocam. Evet. Burada gene bir şey vardı. Etkinlik. Orada biz şampiyon olduk hocam. Vedat müdürüm sağ olsun bizi böyle bir şeyle ödüllendirdi. O zaman spor müdürümüzdü biliyorsun. Mersin için Vedat Yüksel de çok değerli.
1: Bu markadır hocam. FIFA hakemi Vedat Yüksel ya, diyorsun hocam.
0: Tabii ki.
1: Vedat öyle Yüksel, var mı?
0: Bu Mersin hani başta bir şey yazdık ya hocam. He. Altta. Ne dedin sen? Vefasız.
1: Vefasızın başkenti.
0: Ha işte bu.
1: Yazayım mı oğlum ya?
0: Yaz.
1: Vefasızın.
0: Bu Vedat Yüksel'e de yapılanlar. Anlatabildim mi? Yazdık yani. Burada bu Mersin'imizde. Bak şimdi ne hakemlerimiz var. Gene iyi çıkacaktı. Bir sürü şeyler oldu.
1: Bu kadro nasıl bir kadro hocam?
0: Hocam bu kadro gene şöyle anlatayım sana. Para yok, pul yok. Metin Başkan gene çabukça bizi getirdi. Biz elimizde ne varsa çıkarttık, bir kampa gittik.
1: Bu şey Aziz Sancar tesisi.
0: Yok, burası Bolu.
1: Bolu mu burası?
0: Tabii Bolu.
1: Kamptasınız.
0: Tabii. Biz bu Mersinli çocuklarla burada kampa gittik hocam. Metin Başkan bizi yolladı sağ olsun. Gittik biz hemen. 16 kişiyle Bursa'ya gittik, berabere kaldık.
1: Ha bu o takadı bu.
0: Ve ondan sonra geldik Buca, 300 milyonluk takımla burada beraber elimizden kaçırdık. Hatırlıyor musun?
1: Evet evet evet.
0: Bu çocuklar yaptı işte, evet, bu kadro yaptı. Işte. Ve sonunda biz buraya takviyelerle takım playoff'a gitti. O sene.
1: O sene bu sene.
0: O sene evet.
1: Evet. Evet. Geldik şimdi hocam zurnanın zırt dediği yere. 13 numaralı görüntü. Bakalım Semih Dürgen nasıl bir baba.
0: Ay.
1: Bakın bunları tanıyacağım evet hocam.
0: Bu benim en küçük bizim Deniz. Çok iyi bir sporcu.
1: Bu voleybolcu mu hocam?
0: Basketbolcu.
1: Basketbolcu.
0: Bu Deniz bizim ailemizin gururu.
1: Gururu.
0: Tabii. Yani biz buna çok emek veriyoruz. Hocalara da çok emek veriyor. İşte Umut Can'da işte dedik ya Gençler Birliği'nde.
1: Evet.
0: Orada milli takıma da gidiyor. Önü çok açık. Güzel. İstikbali var. Zaten onlar okutuyorlar her şeylerini.
1: Baban izinde gidiyorlar.
0: Gidiyor.
1: Orada.
0: Gidiyor. Bunun da bir büyüğü de voleybolcu damla.
1: Verelim onu verelim.
0: Bu kim hocam? Babam.
1: Baba. Allah rahmet eylesin.
0: Allah rahmet eylesin.

0: Hocam buldum bunları hep ha.
1: Evet.
0: Peki
1: Facebook'tan bulmuş mu?
0: Bıyıklı kim hocam?
1: Bıyıklı abim, rahmetli Su abim.
0: Aa, evet. Bak, sonra onu konuştum ama ben
1: çıkartamadım. Kravatlı benim, öbürü de Seracı
0: abi. Ama gerçekten şimdi Allah kahni kahni rahmet etsin ama gerçekten abi bu üçünün yanında ortadaki var ya.
1: Evet. İnan yani çok şimdi yakışıklı. Gözüm doldu. Ya,
0: şeye benziyor ha. Ümit Besen'e benziyor. Çok evet. Yakışıklı ha. Bak şu gerçekten samimi konuşuyorum ha.
1: Evet. Bak hani gözüm de doldu hocam.
0: Ya, hocam Allah kahni kahni evet. Tabii ki bu çizgili şeyin olan sensin değil mi?
1: Kravatlı benim.
0: Kravatlı sensin. Bak sen de yakışıklısın hocam. Evet. Biraz orada şey biraz.
1: Seracı abim.
0: Seraç biraz yaşlı göstermiş.
1: Evet. O hemen fotoğrafa girmek için evet, bir hocam. Şey yapmamış.
0: Evet buyurun. Buyurun hocam. Bu bizim hem gözyaşlar hem gülünç hem sevinç.
1: Evet bu bizim.
0: Evet tanıyalım bunları şimdi.
1: Damlamızın Uşak'taki mezuniyeti. Orada bölüm.
0: Bu hanımefendiler kim hocam?
1: Yanımdaki eşim.
0: Eşiniz. Evet selam evet. Olsun.
1: Onun yanındaki Damla, ortanca kızımız.
0: Bu üçü de kızınız mı?
1: Evet. Onun yanındaki ablaları Yağmur, en sondaki
0: hocam,
1: de Deniz.
0: Sıra bakma, ablama selam söyle. Kızlardan da özür dilerim. Evet. Vallahi ben yanındakini kız kardeşi zaten.
1: Öyle mi?
0: Vallahi.
1: Evet, kız. Hanım biraz şeydir. Bak, o da sporcu biliyorsun. Eski.
0: Bak, yanlış anlama lütfen ne olursun. O benim ablam her şeyim.
1: Tabii sağ ol.
0: Vallahi yanındakini var ya, diğerlerini de yandakini.
1: Kız mı zannettin?
0: Yok, kardeş zannettim.
1: Kardeşim, evet.
0: Benim bunlar ikisi kardeşim.
1: Çünkü seyrediyordur o.
0: Bana bak, tanıt dedim ya.
1: Girer şimdi bak.
0: Bak hocam. Bana tanıt dedim ya. Evet. Ondan tanıt dedim yani.
1: Eşim evet.
0: O bir diğer kızınız, diğer
1: evet,
0: kızınız.
1: Evet.
0: İsimlerini evet. Sayalım.
1: İlk baştaki Deniz.
0: O küçük. Resimde gördüğümüz şeyci mi?
1: Evet şu en baştaki Deniz şimdi.
0: O şey.
1: Basketçi. Basketçi. Evet. Onun yanındaki en büyük ablaları Yağmur. Onun yanındaki Damla mezun. Uşak'ta 4 yıl okudu. Voleybol oynadı.
0: Voleybolcu. Şimdi voleybolcu. Basketbolcu.
1: Büyük bir şey olmadı. Mağazacı oldu.
0: Olsun o da bir şey oldu. Niye bir şey olmadı diyorum. Yani o da mağazacı oldu.
1: Evet mağazacı.
0: O da onu seçmiş.
1: O da ticarette. Ticaret yani, yapıyor.
0: Demek ki evet. O ticaret seçmiş.
1: Anneleri de işte onların peşinde antrenman gidiyor. Geliyor bu, götürüyor.
0: Buradaki arkadaş kim şu zardaki?
1: O arkadaş da benim. Evet.
0: Hocam cilet gibisin ha.
1: Evet sağ ol hocam. Teşekkür ederim.
0: Evet aileyi de tanıdık bu şekilde. Evet. Değerli izleyenler.
1: Evet, bu da benim mezun evet. Kızım. Bölüm üçüncüsü oldu.
0: Mezuniyet elinde, kebir elini almışsın hocam.
1: Evet.
0: Bir babanın en çok özlerinde mutluluğu. Biz de çok kebap attık havaya.
1: Evet, attık.
0: Allah nice babalara böyle kebap nasip etsin.
1: Çok güzel.
0: Nasip evet. Et.
1: Çok güzel.
0: Düğünlerini evet. Göstersin, amin. Torunlarını göstersin
1: amin.
0: Hocam.
1: İnşallah hocam.
0: Bende torun var.
1: Var, Allah bağışlasın var. Biliyorum.
0: Hocam,
1: biliyorum
0: sana bir şey diyeyim. Bak burada da bu.
1: Evet, burada Bitlis burası şampiyonluk kutlamaları.
0: Bitlis'te.
1: Evet.
0: Oraya kadar geldiler babaların şampiyonluk kutladılar. Helal olsun vallahi.
1: Çıktık.
0: Helal olsun.
1: Burada
0: helal olsun.
1: Yine bir karlı havada.
0: Helal olsun.
1: Bir beraber ailece beraberiz.
0: Evet, helal evet. Olsun.
1: Bu Mersip Mordu'nda ilk geldi
0: hocam, misin? Hocam, şimdi bunu niye koydum? Bilen, bilmeyen, duysun görsün. Sevinç Dülger'de bir Mersip Mordu aşkını anladım. Olduğunu kimse inkar edemez.
1: Edemez, evet.
0: Yani da bunun bilmesini evet. İsterim. Evet, edemez. Bundan sonra 15 numaralı görüntü ver abi. Bak kim geliyor hocam karşıya. Bak hocam bu.
1: İşte soruyordun yanımda.
0: İşte hocam bak.
1: Hüseyin abim yanımda.
0: Seviyor muyuz abi Hüseyin abiyi?
1: Seviyorum.
0: Sevgili izleyenler bu Hüseyin kardeşimiz.
1: Abi bak Hüseyin abi benim
0: futbolcu.
1: İstediğin takım arkadaşı.
0: Tabii futbolcu Kuvayi Milli'nin iyi topçusu.
1: Şimdi orman sporcu
0: Mersin'in iyi amatör futbolcularından.
1: Evet. Hocam burada bak burada bir şeyi hatırlıyor musun? Eşofmanın üstünü giydin altını unutmuştun. Sana dedim eşofmanın altını da götür hocam dedim. Hatırladın mı?
0: Hocam değerli izleyenler ortadaki kardeşimizin lakabı her insanın bir lakabı var. Mesela Bahçemaz'da Batarya Selah.
1: Evet öyle derler.
0: Öyle derler. Tilki Selim.
1: Tilki Hüseyin.
0: Tilki Hüseyin.
1: Evet evet.
0: Tilki. Yani tavşanlar, sincaplar bunu gördü mü kaçar.
1: Kaçar. Tilki abi.
0: Kaçar. Tilki abi.
1: Tilki.
0: Affetmez.
1: Evet. Affetmez.
0: Evet hocam görüntülerimiz buraya kadardı.
1: Evet. Teşekkür ediyorum. Bu çok güzel bir şey hazırlamış Ezel kardeşimiz. Allah evet. Razı olsun. Çok güzel. Çok
0: Ezel
1: memnun oldum.
0: Başarılıdır hocam.
1: Evet, çok memnun oldum.
0: Evet, Ezel bizim elimize yalnız. Hocam programın sonuna geldik. Birkaç cümleyle bunu toparlayalım.
1: Evet.
0: Mersin'de taban birlikleri, TÜFAD, ASFK temsilci, saha komiserleri, hakem derneği falan, bunları nasıl görüyorsunuz?
1: Şimdi ben yani birinde TÜFAD'ın divan başkanıydım, evet, biliyorsunuz. Orası bizim evimiz TÜFAD'ın. Ben şurada şunu anlatmaya çalışıyorum. Vaktimiz var mı hocam?
0: 5 dakikamız var.
1: Bak hocam, orası bizim evimiz TÜFAD, doğru mu?
0: Evet.
1: Bugün Ayhan Hoca oturur, yarın Mahmut Hoca gelir, ertesi yıl Semih Hoca gelir.
0: Neticede babasının malı değil.
1: Değil. Bura, lütfen bu TÜFAD'a sahip çıkalım. İsimler önemli değil. Anlatabildim mi? Burası bizim evimiz abi. Bu dernek bizim derneğimiz. Doğru mu? Orada birileri bir şey yapıyorsa, doğru yapıyorsa alkışlayalım. Eksikleri varsa gidelim söyleyelim, tenkit edelim. Bunları düzelsinler. Öbür tarafta zaten ASKP'de Mithat abi ve ekibi var.
0: Şimdi yıllar, benim anlamadığım bir şey var.
1: Evet.
0: Bizde şu var hocam. Biz her şeyi çabuk unutuyoruz.
1: Aynen öyle.
0: Çabuk unutmamamız gerekiyor.
1: Aynen öyle. Değerlerimiz
0: yani sahip... öyle oldu. Boş ver dünü. Dünü boş verdin mi olmuyor.
1: Olmuyor.
0: Evet. Bir gün şeyde Şoförle Cemil'de seçim var. TÜFAS seçimi. Aday Mehmet Ali Cömert.
1: Evet.
0: Aday Mesut Bilir.
1: Evet.
0: Mesut Bilir'i aday yapan ASFK ve temsilci.
1: Evet.
0: Aday gösterdiler.
1: Evet.
0: Şimdi o Mehmet Ali Cömert'in bu saydığım muhteremlere,
1: evet,
0: 25 yıl hizmetleri var.
1: Evet. Müdürlüğünü yaptı hepsi.
0: Müdürlüğü yaptı. Evet. Abilik yaptı onlara, babalık yaptı.
1: Tabii tabii tabii.
0: İşte vefasızlığın başkenti Mersin dedin ya.
1: Evet.
0: Vefasızlığın başkenti Mersin. 25 yıl bu adam seni omuzda taşıdı.
1: Evet.
0: Mesut Hoca'yı seçtiler.
1: Evet.
0: Değil mi? Ondan sonra 3 ay sonra, 4 ay sonra ne oldu? Mesut Bilir bir farklı bir konuma geldi.
1: Evet.
0: Cephe açtı Mesut Bilir'e. Niye?
1: Evet işte ne olduğunu bilmiyorum.
0: Niye?
1: Kendi aralarında ne oldu?
0: Hesaplar mı tutmadı?
1: Yani neler düşündüler, neler yaptılar?
0: Biat mı istediler?
1: İşte yani bilmiyorum.
0: Biat mı istediler?
1: İşte ben hani Mersin'de olmadığım için, hani çalıştığım için uzaktan takip ediyorum. Ama böyle kongrelerde şey oldu mu, hani bize diyorlar, Semih Hocam benim hani biliyorsun herkesle şeyim iyidir yani. Divan başkanı oluyoruz işte, herkesi oraya davet ediyoruz. Gelsinler, konuşsunlar, etsinler diye. Ya bakıyorsun yıllarca beraber arkadaş kol kola gezen adamlar orada birbirlerine kötü laflar ediyorlar, kötü sözler. Ya orası diyoruz bizim evimiz arkadaş. Bugün Mesut olur, yarın Mahmut Altınbakır gelir, yarın Semih Tülger gelir, biri gelir. Yani bırakın bu kişiselleştirmeyi, anlatabildim mi? Siz yaptığı işe bakın abi, yaptığı iş ne yapıyor? Doğru mu? Adam iyi işler yapıyorsa, Mithat abi iyi iş yapıyorsa zaten kazanıyor, gidiyor, devam ediyor. Mesut yapıyorsa herkes oy veriyor abi, yani zorla sen eline verip sen mi attırıyorsun şeyi? Öyle değil mi yani şimdi?
0: Yani,
1: seçiyoruz.
0: Güzel şimdi hocam. Hepsi bunlar yaş kemana gelmiş.
1: Aynen
0: 45,
1: abi,
0: 50, 55, 60, 65 yaşında
1: zaten sonra,
0: çocuk değil bunlar ya.
1: Ya bundan sonra abi yani ne olacak ya? İşte gençler gelecek, yönetecek, birileri bırakacak, birileri gelecek, birileri devam ettirecek. Yani burası kimsenin babasının malı değil ki abi ya. Herkes bir bayrak yarışıdır bu. En güzel yere kim getiriyorsa alkışlayacağız. Bu yani, kadar. Bu kadar.
0: O kadar.
1: Yani ben buna kızıyorum. Bir de mesela ne vardı hocam? İlk bir şey yazmıştın oraya.
0: TÜFAD dedik.
1: TÜFAD.
0: Taban birlikleri.
1: Gene beni atlatıyorsun. Söyleyeceğim şeyi söylettirmiyorsun.
0: Söyledim mi? TÜFAD dedim.
1: Şimdi bak. Az önce biz ne dedik? Öyle kapatalım. Üç tane iyi geçmez dedim Mersin'de. Çalışan. Serkan Damla var. Sen varsın. Mehmet Naci var. Ya arkadaş. Mersin'de ben takip ediyorum sosyal medyadan. Öbür arkadaşlarımın hepsine helal olsun. Akdeniz şampiyon olmuş, öbürü olmuş bilmem. Anamur, Silik değil mi? Mut. Bütün hocalara ne veriliyor abi?
0: Ödül.
1: Ödül. Hepsinin alnının akı var. Bir yıl çalışmış, etmiş bir ödül veriliyor değil mi? Analarının ak sütü gibi helal olsun. Bu memlekette ben 7 tane kupa kaldırdım. Kimse kusura bakmasın. 7 tane şampiyon.
0: Ben de bekliyorum diyorsun.
1: Bir tane de kusura bakmayın ya.
0: Serhat Sürger.
1: Bir taneniz de çıkın değil
0: mi? Merak ettiğim Dülger. Bizi izliyorsan öyle yazması çizmesi
1: abi,
0: değil. Plaket hazırla. Ha,
1: kusura bakmayacak.
0: Bir konferans salonu, bir briefing yapın, bir şey yapın. Ondan sonra verin.
1: Bizim memleketimiz, abi bak. Bizim
0: ağzımıza mı sıçayım kardeşim?
1: Abi bizim memleketimizde kim yukarı çıkmaya çalışır? Arkasından bir
0: kişi. Ya sen söylemeden vefasızın başkenti Mersin dedin.
1: Bu bana da yapılmıştır. Bak bu bana da yapılmıştır. Bak. Vedat Yüksel'e de yapılmıştır. Mehmet Ali Cömert'e de yaptırın. Herkes yapılmıştır. Herkese yapılmıştır. Onu anlatıyorum. Bir bana değil yani.
0: Bak.
1: Siz anlattınız işte hepsini.
0: Ben de bir şey anlatayım. Bir gün hakeme denilen de

0: seçim oldu. Seçimde ilgili arkadaş, Süper Lig'deki bir hakem, dernek başkanı oldu.
1: Evet.
0: Ondan sonra ben de yönetimdeyim. Bu seçildi böyle. Apar topar hemen ikinci gün topladı. Yüz Mahmut Çül dedi, ne yapacağız biliyor musunuz? Ne yapacağız hocam dedim. Dedi hemen dedi, ölmüşlerimizi de mezar ziyaret edeceğiz.
1: Tamam.
0: Oo, çok güzel ya. Gittik neyse, baktım bu

0: Meğerse adam şov peşindeymiş. Yani dernek başkanı mezarlıkta filan hakemi, filan gözlemci, filan şeyi ziyarete geldi.
1: Evet.
0: Ya bu şov dedim hocam.
1: Kamera olmasa bak sen kendin çekebilin. Hani gelmiştir.
0: Gelen... Çekemezsin hocam.
1: Hadi
0: gerek
1: kendi telefonunu.
0: Gerek yok hocam.
1: Hani sen şova habercisin.
0: Gerek yok.
1: Sen habercisin.
0: Onu Allah'ın için yapıyorsun. Evet. Şova gerek yok hocam.
1: Anladım.
0: Peki ondan sonra ne oldu? Bir daha yaptın mı?
1: Yapmadı.
0: Yapmadı. Bir dernek başkanı oldun. Şov yaptın. Ondan sonra ya Mersin'i çağrımar ettin.
1: Ya Mahmut hocam. Hakemler, Mersin Hakemler Derneği karışık.
0: Hem de nasıl
1: karışık? Fütat karışık. Karışık. Başka ne var? ASKF o gün ona küsüyor, o onunla barışıyor, öbürsü gün onunla.
0: Barışık yok ki.
1: Ya abi neyi paylaşamıyoruz gözünüzü seveyim ya. Yazık ya. Vallahi ben üzülüyorum bak. Üzülüyorum. Bak ben Mithat abiyi de severim. Ahmet Karataş'ı. Hepsinin yeri ayrıdır. Mesut abiyi de ayrı severim.
0: Şöyle diyorlar. Bizi kimse eleştirmesin diyorlar.
1: Olur mu abi eleştirmesin?
0: Dünya var mı ya?
1: Olmaz abi eleştirmesin olur mu?
0: Sen şimdi mesela bak. Ben Kuvayi Milliye Spor Kulübü'nü nasıl eleştirebilirim? Ya adam kendi takımı.
1: Evet.
0: Kendi parası. Ya kendi abi, forması. Ne sana ne diyeceğiz ya? Ama burası senin
1: şimdi
0: değil. Burası abi, kurum.
1: Bak, Mahmut hocam. İnsan bekliyor. Bak ilk buraya Özcan Hoca geldi değil mi? Adam Bismillah dedi. İdmana çıktık. İkinci gün Tufat bizi davet etti teknik ekibi. Bir pasta kestiler, bir şey kestiler. Teşekkür ettik. Resim çekildik. Çıktık. Üçüncü gün X hocanın bir arkadaşları işte Bülent Kütük falan bir şeyler de. Ya bir tek gelmeyen ve ben bunu söylediğim için söylüyorum. Mithat abinin benim yanımda yeri ayrıydı. Çok severim. Karataş'ı Ahmet abi biliyorsun yani. Çok severim. Ya bir tepsi baklava alın gelin abi şu kulübe şeye ya.
0: Para?
1: Tesise. Hayır para için demiyorum.
0: Onlar... Kim verecek para hocam?
1: Abi verir abi. Şimdi öyle demiyorum. ASKF olarak. Şimdi ben Mersin İdman Yurdum yarın teknik ekibi sahaya çıksın. Bak sahaya çıksın buradan söylüyorum. İlk işim tatlıyı ben götüreceğim. Arkadaşlarıma hayırlı olsun ben gideceğim.
0: Ya bu adamların işi değil biliyor musun?
1: Ama olmadı abi.
0: Bu adamların işi değil biliyor musun? Buzdağıtı muhteremlerin işi değil biliyor musun? Ahmet'le uğraşmak, Mehmet'le uğraşmak, Hasan'la uğraşmak.
1: Ben kimseyle uğraşmıyorum. Ben beklentimi söylüyorum.
0: Tamam bekliyorsun da işte evet. Ahmet'le. Kim bizim alemimize konuşmuş, bize elektirmiş. Ona hemen cephe alalım.
1: Abi oğlum bak biz ne dedik şimdi az önce? Sergen gelmiş, o gelmiş.
0: Tamam.
1: Çok güzel. Hepsi bizim memleketimizi el ele vereceğiz. Bu arkadaşlarımıza destek vereceğiz.
0: Mesela diyelim ki Sergen Yalçın. Beraber yola çıktılar.
1: Evet.
0: Beraber iyiydiler. Şimdi...
1: İşte bunu ben bunu diyorum işte yarın kopmasınlar işte onu anlatmaya çalışıyorum.
0: Niye?
1: Abi kopmayın diyorum
0: niye
1: ben.
0: Niye işte?
1: İşte bilmiyoruz.
0: Yanlış yapıyorlar ama.
1: Bilmiyoruz abi.
0: Adama ver. Hep vermiyor. Hep al yok bunlarda.
1: İşte bilmiyoruz hep ne olduğunu. Şimdi
0: hep ver.
1: Hani işin içinde.
0: Bunlarda al yok.
1: Evet.
0: Hep ver.
1: O yüzden ben kendi adıma
0: onun için,
1: o zamanki beklentimiz
0: yok,
1: için söyledim ben.
0: Hocam bunlara evet. Beklenti yapma. Allah herkesin işini pazarda bol edesin.
1: Onlar yine Mahmut hocam yine bizim büyüklerimiz abi.
0: Yok, bir şey demedik hocam bunu destekliyoruz. Allah pazarları bol eylesin.
1: Olabilir.
0: Sevim hocam çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ediyorum. Bana bu
0: davetimizi kırmadın geldin.
1: Ne demek hocam ne demek. Ben
0: şeref verdin.
1: Ya İçel TV ön libero teşekkür ediyorum. Kaya Bey'e buranın
0: Tepe Medya Grubu Başkanı.
1: Abi, çok teşekkür başkanı. Ediyorum. Çok da severim Kaya abiyle. Bir kere yemekte Sultaş Otel'le beraber olduk. Çok değerlidir bizim için. Öncelikle Mersin Sporu'na çok iyi katkı yaptığınız için buradaki bu güzel programda çok değerli arkadaşlarımız, abilerimiz, büyüklerimiz geliyor buraya. Sizin nezdinizde burada kendilerini anlatıyorlar. Kendilerini işte böyle güzel televizyonda görüyorlar.
0: Ha şimdi
1: çok
0: bu
1: güzel hikayeler.
0: Mesela bu klibi alacaksın, bu videoyu. Evet. Bir kenara saklayacaksın.
1: Saklayacağım işte. Sizden alacağım mı Mahmut Hocam?
0: Yani, yok, yayından da şey yapabilirsin. Alıp sayfanı saklayabilirsin.
1: Tabii saklayacağız.
0: 10 sene sonra, 8 sene sonra, 9 sene sonra bak evet. Nasıl yıllara gittik.
1: Tabii,
0: aynı
1: tabii.
0: Şeye gideceksin. İzleyeceksin. Doğru. Anı ya. Aynı. Nasıl bir düğün oluyor ya. Evet. Efendim evleniyor 22 yaşında. 36 yaşı 40 yaşına geldi mi tabii, çocuğu oluyor. Çocuğu da izletiyor.
1: Gösteriyor. Tabii ki. Ya tabii bunlar çok
0: güzel şeyler. Torunlarla onu söyleyeceksin bu videoyu. İnşallah. Bak dedeniz böyleydi işte.
1: İnşallah Mahmut Hocam. Çok teşekkür ediyorum. İnan çok mutlu oldum. Güzel bir yayın oldu.
0: Evet.
1: Katılanlara da teşekkür ediyoruz. Buradan yalnız ben bir tek şeye dikkat ettim. Ben Mersin İdman Yurdu, yani dediniz ya senin Mersin İdman, emekli sol kapalı

0: benim çok sevdiğim orada değerli abilerim var. Ama onlar hiç yorum yapmadılar. Onlara da buradan...
1: Çoğunu okuyamıyorum hocam.
0: Okuyamıyor mu?
1: Okuyamıyorum.
0: Ha, anladım. Yani, ya da yaptılarsa da bilmiyorum.
1: Şimdi bak, bunları okumaya kalksam programın yarısı böyle geçer.
0: Tamam. O zaman şimdi ben bilmiyorum. Ben telefonuma bakmadığım için.
1: Hepsine selam.
0: Tamam. Onlar da iyi mensit notlu. Bak.
1: Tabii.
0: Çok iyi mensit. Orada Ahmet Civan Bayar'ın falan çok biliyorsun. Bunlar çok değerlidir.
1: Hocam tekrar teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Önlü Belediyespor özelde Yaşayan Efsanelerinde sonuna geldik. Konuğumuz Semih Dülger'di. İnşallah haftaya salı günü saat yine 18'de Yaşayan Efsanelerde Mehmet Taras hocamız bizlere beraber olacak. Belki anamızdan da bir konuğumuz olacak. Artık bilemiyorum nasıl bir konuk. Onu da haftaya göreceğiz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Tepe Medya mobil uygulaması yenilendi. Beş radyo, iki televizyon, tek uygulamada. Kullanım kolaylığı, hızlı ulaşım parmağınızın ucunda. Tepe Medya mobil uygulama. Telefonunda, bilgisayarında, tabletinde. Hemen Google Play ve App Store'dan indir. Şenol Yaldız'la Kent gündeminde bu hafta hemşire ve anestezi teknikeri Azra Arıcı Şenol Yaldız'la Kent gündemi programına konuk olacak. Şenol Yaldız'la Kent gündemi 22 Temmuz Çarşamba 14'te canlı yayınla İçel TV'de. Özcan Demir ile Pozitif Aura'da bu hafta. Mersin Serbest Muhasebeci, Mali Müşavirler Odası, Yönetim Kurulu Başkanı Emin Levent Türkili ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kadın Girişimciler Kurulu Mersin Yönetim Kurulu Başkanı Ayla Harp Pozitif Aura programına konuk olacak. Özcan Demir ile Pozitif Aura 22 Temmuz Çarşamba saat 16'da canlı yayınla İçel TV'de.

beceremedi bu boş kırıkları. Bir gece yarısı ansızın pencereden dışarı bak. Göreceksin, köşe başında nöbet tutuyordur gözü. Öyle kolay değildir beni unutmak. Hala sokaklarımda.

0: Reklam tanıtır.
1: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem indirimli

sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek

0: Ali Usta İşletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
1: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790

0: 90 lira. Aracılar mağazaları 0-324-325-33-38 0-324-325-33-38.
1: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Reklam kazandırır.
1: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak üreten, ihracat yapan, istihdam sağlayan firmalarımızla gurur duyuyoruz. ISO 500, ISO 2500 ve TİMBİN listelerinde yer alarak kentimizin gücünü Türkiye ve dünyaya gösteren tüm Mersin firmalarımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası.
2: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizler alabilirsiniz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.

0: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: ASML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
0: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
0: ASML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler

0: için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
0: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

artık ömür boyu bir destek gerek. Bence uçlarda bulunup ortasında yaşamak gerek. Sözün özü, tadını kaçırmamak gerek. Sanırım artık benim de şimdi...

0: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02, 0542 144 46 02.
1: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
2: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
9: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144-4602 0542-144-4602. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
2: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Torosar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444 07 15.
3: 233 66 55.

0: Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam tanıtır. Bursa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Bursa Mom.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.

0: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
1: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444 07 15

0: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

söylemiş sözleri artık veda ettiler. İkimizi de terk ettiler. Son kalanlar da dökülecekler gözümden damla damla.